Apaçık Radyo Müzikleri.

Hold it, buddy, hold it. Now listen.

Can't nobody do me like Jesus. Can't nobody.

Yo, somebody need to hear this. Come on, y'all.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferhan Özenen'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Raif Madre'ye teşekkür ederiz.
4: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere, hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
5: Günaydın.
1: Günaydın. Bir varmış.
5: Hiç yokmuş.
1: Programıyla karşınızdayız. Ben Tuğba Zehra Sağlam. Sen kimsin?
5: Cemalcan.
1: Cemalcan Sağlam. Evet. Cema, bugünkü kitabımız ne?
5: Hastalıklardan korun.
1: Hastalıklardan korun, sağlıklı yaşa. Evet. Bugünkü kitabımız Kitaktan çıkmış. Bilim kitapları arasında yer alıyor. Birinci basım Eylül 2015, ikinci basım Eylül 2019. Bizim elimizdeki kitap da bu. Bu kitabı biz nasıl edindik Cemalcan? Sen mi getirdin bu kitabı? Bizim kütüphanemizde böyle bir kitap yoktu. Sen bu kitabı nereden buldun?
5: Beşiktaş Kabataş. Bak bu okulun.
1: Kütüphanesinden mi?
5: Evet.
1: Peki. Okuldan. Okuldan kitap alıp geldin yine. Bu bizi, beni çok rahatlatıyor. Kitabı hep sen seçiyorsun ya, çok hoşuma gidiyor. Bu arada sana, radyoya sana bir sürü kitap gelmiş. Onları da okuyacağız, tamam mı? Şahane değil mi? Evet. Şimdi kitabımızın yazarından bahsedelim birazcık. Aleix Cabrera. Resimliğini ise Rosa Maria Curto. İspanyollar bunlar. Aleix Cabrera görsel işitsel iletişim alanında iletişimci ve yaratıcı bir isim olarak 1977 yılında Barcelona'da doğdu ve kendisini kelimeler, görüntüler ve seslerle iletişim kuran biri olarak tanımlıyor. Eczacılık alanında yüksek lisans ve görsel işitsel iletişim alanında lisans derecesine sahiptir. Çalışmaları bilgi, eğitim ve televizyon alanlarında yoğunlaşmış. Başta Barcelona TV, Corpo Rico, Catalana'da, Mitra Jans, da Barcelona Üniversitesi ve Barcelona Tarih Müzesi olmak üzere birçok kurumla işbirliği yapmıştır. Eğitsel yönü öne çıkan 30'dan fazla çocuk kitabının yazarıdır kendisi. Elimizdeki kitabında yaklaşık 4 tane, bu bir seri, 4 kitabı var. Temiz Ol, Sağlıklı Yaşa, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa, Hastalıklardan Korun, Sağlıklı Yaşa, Spor Yap, Sağlıklı Yaşa olarak 4 kitaptan oluşuyor. Ama Aleix Cabrera'nın daha fazla kitabı var. Hemen onlara dönüp... Tabii ki.
5: Hem 4 yaşındayım, hem 4 kitabı var.
1: Gerçekten çok büyük bir rastlantı. yazarımızın bir kitabı varmış Cemalcan.
5: Bunu bildiğim için bebekliğimde o sayfaya baktım ve 4 kitabı vardı. Bu yüzden bu kitabı seçtim.
1: Çok şanslısın. Çok akıllıca bir şey olmuş bu ya. Hemen bu arada yazarımızın diğer kitaplarını da sana söyleyeyim birazcık. Belki ilgini çeker. Kaybolan Renkler, Salyangoz Adam, Sabredemeyen Değer, Değerler serisi yapmış. Dinlemeye Değer.
5: Kaybolan Salyangoz hangisi?
1: kaybolan salyangoz değil. Kaybolan renkler var. Salyangoz adam var. Sabredemeyen değer, bilgi adamının yolu, dinlemeye değer, ölçülü olmaya değer. Annem babam nerede? Karanlık korkusu, çaba göstermeye değer. Benim yalnız kalma korkusu.
5: Korkusundan beğendim. En çok karanlık korkusu kitabını sevdim.
1: Ama onu okumadık ama sanırım ismi ilgini çekti. Neden?
5: Çünkü hem ben karanlıktan korkuyorum hem de kitap.
1: Bunu alıp edinebiliriz. Belki korkumuz da geçer. Ne dersin?
5: Olur.
1: Tamam. Pamuk Çocuk.
5: Bence içinde karanlık korkusu ki içinde korku filmi var.
1: Olabilir. Her şey olabilir. Okudukça biz hayal gücümüzle de film yaratabiliyoruz, değil mi? Peki ben birazcık senin kitaptan bahsetmeni istiyorum Cemalcan. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Kitaptan bahsedebilir misin?
5: Hı?
1: Bu kitapta neler var? Şimdi bana onu söyle.
5: Hı-hı.
1: Peki. Bunlar ne? Hatırlıyor musun? Mini miniler, değil mi?
5: Hı-hı.
1: Ne yapıyor bu mini miniler? Diyor ki bu arada, şuraya okuyayım istersen. Mini miniler hakkında bir giriş olur. Eğer arıyorsa gözlerin bir mini mini, aramızda kalsın en iyisi. Çam kolası kozalağı gibi ufacıktır. Mantarların yanındaysa boylu kalır. Kar da yağsa, güneş de açsa, şarkıları rüzgar gibi uğuldar etrafta. Biz insanlardan köşe bucak kaçıyorlar sanki. Ama yaprakların arasında bulabilirsin onları belki. Evet. Peki bu kimmiş, hatırlıyor musun? Meraklı.
5: Meraklı.
1: Bu meraklıydı, hatırladın mı? Meraklı ne yapıyordu Cemal'cığım?
5: Meraklı bendim.
1: Meraklı, evet, biz kitap okurken herkesi biri yaptık, değil mi? Dört karakter var. Burada da dört karakter var. Ah, bu da bir rastlantı. Peki bana söyler misin?
5: Neden dört kitabı var, söyleyeyim mi?
1: Çok kitap var da bu serinin dört kitabı var. Neden?
5: Çünkü dört tane karakter.
1: Dört tane karakter. Olabilir, biliyor musun? Her karakterin bir hikayesi olabilir. Bu meraklının başından geçen, diğerleri de diğerlerinin başından geçen olabilir. Peki meraklı ne yapıyor? Bana bir söyler misin?
5: Evine gelmiş, zincirini çalıyor.
1: Zil çalıyor. Burası evinde ne yapıyor? Karman çorman birazcık evi. Biraz müzeye benzetiyorlar.
5: Hayır.
1: Bu kaşifin. Değil mi? Bunlar Kaşif'in evi, değil mi?
5: Evet.
1: Pardon, ben karıştırdım. Doğru söylüyorum. Bu Kaşif'in evine geliyor mini mini. Kaşif bir sürü şey biriktirmiş.
5: Ne diyeceğim? Hı. Onlar biriktirme değil. Bir sürü şey topladı. Onlarla bir şey yapacak. Bu yüzden sakladı hepsini.
1: Bir şeyler yapacak. Peki bakalım neler yapıyorlarmış. Hemen bakalım şurada. Zaten bir kutu, tekerlekli bir kutuları, sandıkları var değil mi? Evet.
5: Bunun adı renk kutusu olması.
1: Evet, meraklı mini mini ne zaman yürüyüşe çıksa bir şeyler topluyormuş. Acaba bulabileceğim bir şeyler var mı diye. Bu da topluyormuş, Kaşif gibi. Evet, meraklı Kaşif.
5: Beş.
1: Evet, orada beş yazıyor çünkü o beşinci sayfa. Şimdi... Tekerleği, bu arabayı çekerken zorlanmışlar mı?
5: Bir.
1: Ha? Cemalcan, bunu çekerken zorlanmışlar mı?
5: Evet.
1: Kimler var peki? Arkadaşları arasında, bunların arasında hatırlıyor musun?
5: Kızın adını söyle.
1: Lütfen.
5: Bu baba.
1: Evet.
5: Bu baba.
1: Baba, evet, bir tane mini mini baba yaptı.
5: Tomris. Evet, ben.
1: Evet, bu da benim.
5: Ben.
1: Çok güzel. Kaşif var. Ondan sonra
5: bu Tomris.
1: Meraklı, evet, olan var. Evet, o sensin. Şimdi çevirelim sayfayı, bakalım neler toplamışlar. Burada neler toplamışlar? Harfler vadisine gelmişler değil mi Cemalca? Ne olmuş?
5: Ben en çok hangi harfi sevdim? Göstereyim mi?
1: Söyle.
5: Göstereceğim dedim.
1: E harfine mi?
5: Babam bizi dinliyor. Babam bizi dinliyor.
1: Evet, babam bizi dinliyor şu anda.
5: Gidip dinleyeceğim.
1: Hayır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çabuk buraya gel.
5: Evet.
1: Peki, ben bu arada anlatayım. Belirli bölgelere gidiyorlar kitapta. Bu mini miniler.
5: Gel.
1: Harflerin, evet Tomis. Harfler Vadisi'nin olduğu yerde geliyorlar ve burada sopa mı topluyorlar Tomis?
5: Topluyor.
1: Topluyorlar değil mi?
5: Evet, topluyor.
1: Yeni insanlarla, yeni kişilerle tanışıyorlar mı canlılarla?
5: Şey demek istiyorum.
1: Tabii ki diyebilirsin.
5: Babam bizi dinliyor.
1: Tamam, şahane. Bizi birçok kişi dinliyor şu anda. O yüzden bir de senin anlatacağın kitabı da merak ediyorlar. Burada Harfler Vadisi'nden şaşkın şeyi bulmuş. Şaşkın mini mini var. Meraklı mini mini.
5: Şey bu mu?
1: Evet. Şey nasıl böyle yılan gibi bir de kuyruğu var değil mi? Z harfi var. Peki sonra...
5: Şaşkının kim olduğunu öğrendim.
1: Evet. Peki bana...
5: Ben.
1: Peki. Sen meraklısın.
5: Evet.
1: Şaşkın baban.
5: Ne?
1: Ya şaşkın... Şaşkın baba.
5: Baba.
1: Evet. Peki bana bir şey söyleyeceğim. Sonra nereye gelmişler? Gözyaşı Gölü'ne gelmişler, değil mi? Ha?
5: Ama onun ayıcık kulakları var.
1: Evet, ayıcı kulakları var. Meraklının.
5: Çocukla.
1: Evet,
5: Ve
1: bak
5: bu
1: burada
5: sayfaya gel.
1: evet.
5: Bunun da ayıcık
1: İkisi
5: kulakları
1: aynı.
5: var.
1: İkisi aynı zaten. Peki bunu sen o yüzden sen şaşkınsın. Şaşırıyorsun her sayfada. Güzel. Peki bir şey soracağım. Buradan ne toplamışlar hatırlıyor musun? Bitkileri toplamışlardı Gözyaşı
5: Evet.
1: Gölü'nden. Bahçelerine dikmek için gözyaşı yapmışlar. Peki Gözyaşı Gölü'nden bitkileri topladılar. Sonra bir yere geldiler. Bir sürü kabuklar var burada. Nasıl yaptılar? Sonra hepsi bir arada şeyi çektiler, değil mi?
5: Birazcık kabuk topladım.
1: Birazcık kabuk topladılar. Bunlar meşe palamutunun başındaki kabuklardan, değil mi? Ondan sonra palamut var. Onlardan topladılar. Sonra ay çok güzel bir yere geldiler. Bir mağaraya geldiler. Bu
5: Tavuk
1: mağaranın
5: tüyü
1: tavuk değil. Kuş,
5: mağarası.
1: o da olur. Kuş tüyü mağarası. Ama tavuk tüyü mağarasını da beğendim. Rengarenk. Rengarenk değil mi tüyler?
5: Evet.
1: Ay yumuşak mı sizce bu tüyler?
5: Evet.
1: Evet bu sen.
5: Bir tane
1: Lala diye bağırıyor. Evet haklısın.
5: tanesini alacağım ve hepinizi gıdıklayacağım.
1: Aa tüyler bu işe yarayabilir. Evet güzel. Bir de uyandırmaya da yarar.
5: Evet.
1: Bundan sonra öyle uyandıralım herkesi olur mu?
5: Evet.
1: Tamam. Peki sonra yolda giderken bir şey oluyor Cemalcan.
5: Ne
1: Gözü
5: oldu?
1: yaşlı bir kurbağa görüyorlar. Neden gözü yaşlı bu kurbağanın?
5: Çünkü su kalmamış.
1: Göllerinde su kalmamış. Sonra peki ne yapıyorlar? Hatırlıyor musun? Topladıkları çubukla, çatal çubukla suya ne yapıyorlar? Suyu deliyorlar, değil mi?
5: Evet.
1: Oradan su fışkırmaya başlıyor. Sonra çatal
5: Evet.
1: sopayı,
5: Aa,
1: topladıkları o çatal
5: o
1: sopayı.
5: ben.
1: Evet bu sensin Tomris. Kurbağaya hediye
5: Acaba
1: ediyorlar. Bir
5: ben
1: daha
5: mi?
1: göllerinde su olmazsa onu koyun diye, değil mi? Onu kullanın diye. Evet, çok güzel. Peki sonra ay ne oluyor? Bana bir söyler misiniz? Neyle karşılaşıyorlar?
5: Köstebek.
1: Bir köstebekle. Köstebek tünel kazmayı bitirememiş ama ne olmuş peki köstebeğe?
5: Parmakları acımış.
1: Evet, pençeleri yara olmuş, değil mi?
5: Evet.
1: Ah ya. Peki meraklı mini mini ne demiş? Çok üzülmüş. Ondan sonra topladıkları gözyaşı gölün orada topladıkları bitkileri alıp ne
5: Hocam bir
1: yapmışlar?
5: şey diyeceğim.
1: Efendim?
5: Bence kurbağa bölümünde şöyle yapmamalı. Kurbağa bölümünü şöyle çizmeliyim.
1: Nasıl?
5: Hani az önce gözyaşı bölümü vardı ya.
1: Evet.
5: Oradan su alıp o kurbağalara götürüp Gönlün içine dökmeliler.
1: Olabilirdi. Güzel fikir. Bence de öyle olabilirdi. Sen bir kitap yazdın da öyle yap, tamam mı?
5: Tamam.
1: Evet, biz bazen böyle hikayeleri değiştirebiliriz. Neden olmasın? Bence çok eğlenceli oluyor. Değil mi? Kendi hikayemizi yazmak da eğlenceli mi?
5: Evet.
1: Tamam. Çok güzel. Sonra bu sefer bu gözyaşı mağazasının oradan aldıkları bitkileri, hani toprağımıza ekeriz dediklerini köstebeğe vermişler. Demişler ki onlardan bulamaç yapıp bir merhem hazırla. Sonra da pençelerini sür, eskisinden daha iyi olacak demiş. Tamam. Bu da Kaşif Mini. Tomis Kaşif Mini'ymiş.
5: Kaşif Mini mi?
1: Evet, bu Kaşif Mini. Sonra buraya bakalım. Ah! Nereye
5: baba,
1: gelmişler?
5: Şu anda...
1: Nereye gelmişler? Kertenkeleler var burada, gördünüz mü Tomris? Ne yapıyor bu kertenkeleler? Nereye tırmanıyor? Nereye tırmanıyor bu kaşifler? Ağaca. Ağaca tırmanıyorlar değil mi? Peki bu kertenkelelerin başında neler var? Hı? Eve dönüş yolunda kertenkeleleri, kertenkelelerle karşılaşıyorlar. Ve başları ağrıyor bu kertenkelelerin.
5: Şey diyeceğim.
1: Yola
5: şey
1: giderken...
5: Şey,
1: evet.
5: Babam bizi dinlerken heyecandan salyası attı yere.
1: Allah. şimdi buradaki kertenkeleler var ya.
5: Evet.
1: Bu kertenkelelerin başı ağrıyormuş. Çok güneşte kaldıkları için.
5: Bu yüzden onlara topladıkları kabuklar şapka yapmışlar.
1: Ha, meşe palamutların başındakiler de şapka yapmışlar. Evet, onlara verdiler. Bol bol güneş altında kaldığımız zaman ne yapmamız lazım? Evet. Şapka takmamız lazım değil mi?
5: Evet.
1: Su içmemiz lazım sonra.
5: Evet.
1: Hı-hı. Ve güneş kremi kullanmamız lazım. Güneşten korumamız lazım ve dışarı çıkacağımız saatlere dikkat etmemiz lazım. Sonra ne olmuş?
5: Gece olmuş.
1: Hayır, kiminle karşılaşmışlar?
5: Kedi.
1: Fındık faresi. Kedi değil. Kediye mi benzettin?
5: Kedi kulakları var ya.
1: Ha, evet, birazcık doğru söylüyorsun. Bence de burada evet yakaladın. Farenin kulakları daha büyük olur.
5: Evet.
1: Daha büyük ve yuvarlak olur. Sivri olmaz değil mi?
5: Evet.
1: Yani en azından biz çizimlerde öyle yazıyoruz. Ama ressam da böyle yapmak istemiş, illüstratör. Olabilir değil mi? O da böyle çizebilir. Tamam. Peki... Bu fındık faresinin derdi neymiş?
5: Bilmiyorum. Bu bölümü okumamış.
1: Okuduk tabii ki. Ben şimdi sana hatırlatacağım bak. Uyuyamıyordu. Hatırladın mı?
5: Evet.
1: Tamam. Uyuyamayan fındık faresine peki mini miniler ne verdiler?
5: Yastık. Bir sürü.
1: Yastık mı verdiler yoksa ne mağarasına gitmişlerdi? Tavuk tüyü müydü?
5: Tavuk
1: kuş tüyü mağarasına. Sen tavuk dedin, ben kuş dedim. Peki kuş tüyü mağarasından aldıkları tüyleri verdiler.
5: Ama uyuyamadığı için sonra onu dikip yastık yapıp ona verdiler.
1: Evet, bir sürü hepsini tüyleri yerleştirip uyudular. Dünyanın en rahat yatağı artık onundu. Meraklı mini mininin arkadaşları çıktıkları sandıkla geri geldiler ama...
5: içinde hiçbir şey kalmamıştı.
1: İyi ama sandığında neredeyse hiçbir şey kalmadı diye hayal haykırdı hep bir ağızdan kocaman bir gülümsemeyle. Olsun diye cevap verdi kahramanlığımız. Sızlanmalara yardım etmiş olduk ve buna değdi. Sizce de öyle değil mi diye sordu değil mi? Herkesin şikayetlerine... Ne oldular? Şifa oldular diyelim.
5: Şifa.
1: Kitabımızın arkasında sağlık nedir, hastalık nedir diye anlatıyor. Burada, burası biraz daha hikayeden uzak, biraz daha bilimsel bir bilginin, yani neyin ne olduğuyla ilgili tanım yaptıkları bir yer Cemalcan. Sağlığı daha çok rahatsızlık ve hastalık halinin olmaması anlamına gelmez. Sağlıklı olmak demek. Kişinin hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal anlamda kendi zihninde güçlü ve iyi hissetmesi demektir. Diye bilgiler vermiş. Beslenme nasıl olması gerektiğini. Herkes ancak hiç kimsenin sağlığı her zaman mükemmel olamaz. Bu nedenle sağlığımızı mümkün olan en üst seviyede tutmak için çaba göstermeliyiz diye bir anlatımı var. Ardından da hastalık üzerine birazcık anlatımı var. Sağlığı olumsuz yönde etkileyen durum olduğunda vücut bunu rahatsızlık veya hastalık şeklinde dışa vurur demiş. Bununla birlikte kitabın arkasında minik mini minilerinde belki de olur. Minik öğütler var, tabii ki söyleyebilirsin.
5: Bütün anneler günü kutlu olsun.
1: Ya programın sonunda söyleriz diye düşünmüştüm. Seni tebrik ediyorum. O zaman çak. Bravo.
5: Babam da bunu düşündü.
1: Baban da bunu düşündü. Başında da bu sabah da biz beraberce konuştuk değil mi? Evet. Beraber konuştuk yayında. Bugün anneler günü. Kendini anne hisseden herkesin, anne olmak isteyen, anne olan, kendini anne hisseden herhangi bir canlıya, bir varlığa annelik eden herkesin anneler...
5: Program bitmiş.
1: Evet, olabilir. Çünkü evet doğru, bir kum saati kullanalım, programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Kitabımızı da toparlayalım. Herkesin anneler gününü kutlarız. Annelik ne demek sence? Annelik ne demek sence? Cemalcan?
5: Bir anneyi sevmek.
1: Bir anneyi sevmek. Anneler neler yapar?
5: Yemek.
1: Başka? Kime bakar?
5: Çocuklarına,
1: herkese sevgi, değil mi? Güzel. Evet, annelerin anneler günü kutladıktan sonra bu kitabın sonunda da minik öğütler var. Bu minik öğütlerde diyor ki mesela mutlaka her öğün doğru ve dengeli beslenin diyor. Mesela sağlıklı yemekler yiyin diyor. Ne yapacağız?
5: Brokoli yemek.
1: Ya brokoli yiyin, evet, artık sağlıklı. Geçen hafta da bahsettik değil mi?
5: Ya benim arkadaşlarım da yesin, hiç sevmiyorlar. Biraz sağlıklı ama bir şey yiyeceğim.
1: Belki pişmiş brokoli sevmiyorlardır ve hiç çiğ brokoli yememişlerdir. Hep sen çiğ çok seviyorsun ya mesela.
5: Evet.
1: Belki onlara da bir gün bu tavsiyeyi da bulunabilirsin, çiğ brokoli yiyin diye. Olur mu?
5: Olur.
1: Tamam.
5: Çiğ brokoli hiç yemediler.
1: Evet, olabilir.
5: Ama ıslak çiğ brokoli.
1: Peki. Islak çiğ brokoli, tamam. mesela resim yapmak, dans etmek, tiyatro ile ilgilenmek, doğa gezileri, yani
5: bu senin işin.
1: Evet.
5: Ve babamın.
1: Evet. Doğada yürüyüş yapmak, bir hobi edinmek insanın ruhunun sağlığına iyi gelir değil mi?
5: Doğada yürüyüş yapmak da benim işim.
1: Öyle mi? Tamam, çok güzel. Spor yapmak önemli değil mi sağlığımız için?
5: Evet.
1: Çocuklar nasıl spor yapıyorlar? Neler yapıyorlar?
5: Takla.
1: Takla atıyorlar, parka gidiyorlar. Parka gitmeliyiz mesela.
5: Parka gidince ebelemece oynayarak koşu yapıyor.
1: Evet, böylelikle koşmuş oluyorlar. Aynen öyle.
5: Koşuya gidiyor.
1: Evet. Su içmek de çok önemli. Burada böyle bize minik minik bilgiler vermişler. Peki kitabımızdaki resimler hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Farenin kulakları hariç. Onun dışında çizimleri beğendin mi?
5: Evet. Ama çok su damlası bölümünü.
1: Öyle mi? Su damlası. Evet. Nesini beğendin? Renkleri neyi beğendin su damlası bölümünü? Gözyaşı gölünün.
5: Çünkü o yapraklardan su akıyor.
1: Evet, bak gözyaşı gibi değil mi?
5: Evet.
1: Damlıyor, anladım.
5: Yağmur damlası gibi.
1: Evet. Renkleri biraz böyle pastel renklerinde, canlı ama çok...
5: Galiba pastel boyayla boyadılar.
1: Bence sulu boya tekniği, ama tabii artık her şey dijitale geçince bunu öyle mi yapıyorlar? Dijitalde mi çiziyorlar?

0: Sosyal Bilim Kitapları'ndan çıkmış. Elimizdeki kitap ikinci basım. Eylül 2019'a aitti. Cemalcan bunu kütüphaneden alıp, okulun kütüphanesinden alıp geldi. Aman Allah'ım, bizim programımızda bir de dinozor var. Bir dahaki program ortaklarımızda dinozorun olduğunu söylemeyi unutmayalım. Bu bir sanırım bu bir T-Rex değil mi? T-Rex mi?
1: Evet.
0: Peki. Çok güzel.
1: İki tane pençesi var. Bak.
0: Olabilir.
1: T-Rex'in iki pençesi olmaz.
0: O zaman bu T-Rex değil, başka bir şey. Bunu da bir dinozor kitabı ansiklopedisi edinerek öğrenebiliriz. Kitaplardan her şeyi çok öğreniyoruz.
1: İki tane dinozor kitabım var.
0: Tamam, şahane. Programdan sonra gidip o kitaplara bakıp bu dinozorun hangisi olduğunu bulabiliriz. Kitaplar bu işe yarıyor, gördün mü? Her şeyi bize öğretiyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden bu programı...
1: Küçük olanı getireceğim.
0: Bu program çok güzel. Ama bir hoşça kal diyelim dinleyicilerimize. Programımızın sonuna geldik. Gel bakalım.
1: Hoşça kalın.
0: Uzaktan söylememelisin. Duymuyorlar seni.
1: Duymuyorlar.
0: Evet. Bugün hastalıklardan korun, sağlıklı yaşa kitabını okuduk Cemalcan'la beraber. Onu kütüphanesinden aldı. 5 yaş artı üstü olarak gözüküyor kitabımız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya hangi kitabı okuruz gerçekten bilinmez.
1: Hoşçakalın.
0: Cemalcan bize hangi kitabı seçecek bilinmez ama bize gelen bir sürü kitap varmış mutlaka. Oradan onları alırız.
1: Daha güzel ama çok güzel bir kitap seçeceğim.
0: Tamam, anlaştık. Çok güzel. Bence ya seçtiğim bütün kitaplar çok güzeldi. Programımızda teknik masadaki Salih Işık Eren abimize teşekkür ediyoruz. Et bakalım teşekkürler Salih abi de.
1: Teşekkürler Salih.
0: Evet, haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Raif Madre'ye teşekkür ederiz. Yeah, that's...

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Bektaşi üzümünün hikayesini anlatacağım size. 17. yüzyılın ortalarında Hollanda'da yaşanan tulipmanya, yani lale çılgını biliyorsunuz. Viktoryenlerin orkide ve eyrel tutu merakından da bahsettim burada ama Bektaşi üzümü çılgınlığından haberdar değildim. Yani hevesli yetiştiricilerin özel kulüpler kurup 700'den fazla yeni çeşidini geliştirdiğini yeni öğrendim doğrusu. Eski bahçecilik kitaplarında bu şifalı meyve nasıl anlatılmış, işler bu boyuta, bu raddeye nasıl gelmiş onu paylaşacağım sizinle bugün. Bektaşi üzümü, amla meyvesi de deniyor. Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya özgü. Soğuğa dayanıklı, genellikle 90-120 santim boya ulaşan, yaprak döken bir çalı. Latince adı Ribes uva crispa. Gövdeleri keskin dikenlerle kaplı. Yaprakları almaşık, avuç içi şeklinde ve loblu ve dişli. Çiçekleri küçük, yeşilimsi beyaz ve sarkık salkımlar halinde görünüyor. Çeşidine bağlı olarak yeşilden kırmızıya ve mora kadar değişen renkte göze hoş görünen üzümsü meyveleri var. Genellikle ekşi tatları var bu meyvelerin, ancak bazı çeşitleri tamamen olgunlaştığında tatlı olabiliyor. Hemen hemen her toprakta yetişiyor, ancak zengin tınlı, yani kum, silt ve kilin dengeli karışımı oluşan toprağı veya alivyon toprağı tercih ediyor. Doğal olarak oldukça kuru ortamların bitkisi olmasına rağmen drenajı iyi yapılan nemli topraklarda da iyi yetişiyor. Avrupa'da genellikle korularda, çitlerde ve eski harabelerin çevresinde bulunuyor. Ancak Bektaşi üzümü o kadar uzun süredir yetiştiriliyor ki bu topraklarda, yani yabani çalıları yetiştirilenlerden ayırt etmek veya Bektaşi üzümünün bu ülkelerin yerel florasına nerede ne zaman uyumlandığını belirlemenin zor olduğunu söylüyor araştırmacılar. Aslında başta kültüre alınmadan önce Bektaşi üzümleri küçük, ekşi ve genellikle tüylüymüş. Yani ne süs bitkisi olarak ne de besin değeri açısından pek ilgi uyandırmamış. Yani bu yüzden klasik yazarların bu meyveden, bu çalıdan neredeyse hiç bahsetmemiş olması şaşırtıcı değil. Bektaşi üzümü şu anda Almanya ve Fransa'da bol miktarda bulunmasına rağmen Orta Çağ'da bu ülkelerde çok fazla yetiştirilmediği anlaşılıyor. Bazı taşra lehçelerinde hala vardır ve varlığını sürdüren eski İngilizce adı olan Feeberry, Britanya'da da benzer şekilde değer gördüğünü ve nispeten erken bir dönemde bahçelere dikildiğini gösteriyor. 13. yüzyılda 1275 yılında İngiltere Kralı 1. Edward'ın bahçesi için Fransa'dan, Normandiya'dan bazı çalıları getirip Westminster'daki bahçesine diktirdiği biliniyor ama yetiştiricinin hızlanması, İngiliz bahçelerinin mutfaklarına girmesi 16. yüzyılda bulmuş. O dönemin bahçelik kitaplarında bahsediliyor Bektaşi üzümünden. 1533 tarihli Fransızca dersine giriş kitabında geçiyor örneğin. Kraliyet kayıtlarına bakıldığında 8. Henry'nin bu açık renkli flaman çeşitliğinden çalılar satın aldığı anlaşılıyor. Bu bilgileri Dr. David Marsh'ın The Garden History Blog sitesine yayınlanan Plain Gooseberry başlıklı yazısından aktarıyorum size. Bektaşi üzümü kısa sürede bahçeye uygun bir bitki olarak kabul edilmiş olmalı ama muhtemelen meyvesi için değil. Örneğin 1577'de pastoral şair ve çevirmen Barnaby Gurge, 4 Tarım Kitabı adlı eserinde bunların bahçelerin çevrelenmesi, bordür ve çalılıkların oluşturulması için kullanılan yaygın bir çalı olduğunu, kolayca yetiştiğini, ancak keskin dikenleri nedeniyle evlerin etrafına dikilmesinin biraz zahmetli olduğunu belirtmiş. Bu çalılar kısa süre içinde seçkin bahçelerin ötesine de yayılmış olmalı. Çünkü Shakespeare 4. Henry oyununda Falstaff'a şu sözleri söylettiriyor. İnsana ait diğer tüm yetenekler çağının kötülüğü onu şekillendirdiği sürece bir Bektaşi üzümü tanesi bile etmez diyor. Doğa tarihçisi William Turner da 16. yüzyılın ortalarında yazdığı A New Herbal adlı eserinde Bektaşi üzümünün tanımını yapmış. Birkaç yıl sonra da İngiliz şair ve çiftçi Thomas Tusser'ın ilginç kafirlerinden birinde ondan sıradan bir bahçe bitkisi olarak bahsediliyor.
geliştirilmiş, kültür almış bektaş üzümü çeşitlerinde ilk olarak yetenekli Hollandalı bahçıvanlar tarafından yetiştirildiği düşünülüyor. 16. yüzyılın sonlarına doğru tüm standart bahçecilik metinlerinde açıkça yer almaya başlar bu bitki. Botanikçi John Gerrard'ın 1597 tarihli binden fazla türü içeren ünlü bitki kataloğu Herbal'da belirtildiği gibi Londra bahçelerinde ve başka yerlerde bol miktarda yetişmeye başlamıştır artık. Aşçılar da özellikle balık ve et yemeklerine zıtlık ve tamamlayıcı olarak ekşi üzüme alternatif olarak kullanılıyor bektaş üzümünü. Bunu yine anlıyoruz kaynaklardan ve bazı olası kullanım alanlarını keşfetmiş gibi görünüyor bu kitaplardan anladığımız kadarıyla. Ancak yıllar geçtikçe zevkler de değişir elbette. İngiliz bahçıvan Stephen Switzer 1724 yılında pratik meyve bahçeciliği adlı eserini yazdığında şöyle der: bektaş üzümü merakların ilgisini çekmeyecek bir meyve gibi görünse de onsuz hiçbir bahçenin tamamlanmış sayılmayacağı açıktır diyor ve şöyle devam ediyordu: çoğaltılması hakkında benim fazla bir şey söylemeye gerek yok çünkü herkes nasıl yapıldığını biliyor der. En iyi çeşitleri de listelemiş ayrıca. İşin ticaretini de yapan bahçıvanların bunları çoğalttığı ve tohumlardan yeni çeşitler yetiştirdiği açıkça anlaşılıyor. Bilimsel melezleme tekniğinden önceki zamanlardan söz ediyoruz tabii. 18. yüzyılın sonlarına doğru 1740'larda bektaş üzümü kültürü kurulmaya başlamış. Özellikle orta ve kuzey bölgelerde, bilhassa Lancashire ve Cheshire'da, yani Britanya'nın orta ve kuzey bölgelerinde, ayrıca İskoçya'da bektaş üzümü olan ilgimi arttığı açıkça görülüyor. Lancashire bektaşi üzümleri neredeyse lüks bir marka gibi çok büyük rağbet görmüş İngiltere'de. İlk bektaşi üzümü dernekleri de özellikle bu bölgelerde kurulmaya başlamış. Çiçekçilerde satılan o dönemin popüler çiçekleri, dağ çuhaları ve karanfiller gibi kolayca yetiştiriliyor ve çoğaltılıyordu. Pahalı ekipman ve özel ısı düzenekleri de gerektirmiyordu. Hatta fazla alana bile ihtiyaç duymuyordu. Yani yapraklarına zarar veren tırtıl dışında genellikle sorun yaratmıyordu bu bitkiler. Bu ilgi bahçeci kitaplarında yansımaya devam ediyor yine 1800'lerde. Doğa tarihi illüstratörü Sydenham Edwards'ın 1807 yılında yayınlanan A Complete Dictionary of Practical Gardening, yani pratik bahçecilik üzerine eksiksiz bir sözlük adlı eseri gibi yine bu kitaplarda genellikle ticari fidanlıklardan temin edilebilen çeşitler, meyvelerinin ağırlıkları da belirtilerek uzun uzun listeleniyor bu kitaplarda. Thomas Haynes'in 1812 tarihli bektaş üzümü yetiştirme incelemesi var yine bu döneme ait. Ve Livingston'ın bektaş üzümüne adanmış kitapları yine yayınlanıyor. 1822 tarihli bu kitabın adı şöyle: bektaş üzümünün yetiştirilmesi ve kültür üzerine özlü ve pratik bir inceleme. İngiltere ve İskoçya'da şu anda yetiştirilen en iyi ve en saygı çeşitlerin kataloğu kitabın adı. Middlesex'te bir fidanlıkçı olan Livingston'ın satışlara sunduğu çeşitler arasında 49 kırmızı, 35 sarı, 53 yeşil ve 44 beyaz bektaş üzümü bulunuyordu. Bu meyvenin bahçıvanlar arasında ne kadar popüler olduğunu bu çeşitleri duyurmak için The Monthly Review'da yayınlanan bir haberden de yine anlayabiliyoruz. Bektaş üzümü çeşitleri çoğalmaya devam etmiş belli ki. Ardından gelen diğer kitaplarda ise çok daha yüksek sayıda isimlendirilmiş çeşitten bahsediyor. Örneğin Pomarium Britannicum adlı kitapta Noel'de bile meyve veren bazı bektaş üzümü çalıları da dahil 300'den fazla çeşitin yer aldığı bir katalogdan bahsediliyor. Bunları önde gelen bahçecilik gazetecisi George Johnson'ın 1842'de yayınladığı 70 sayfalık bir kitapçık izliyor. Yani bektaş üzümü yetiştirilmesi, kullanımı, tarihi, onun tek tek bitkiler üzerine yazdığı The Gardener's Monthly dergisinin yayınlanan serilerinden biriydi. Bugün bile kaynak olarak kullanılan ve sıkça alıntılanan bu kitap farklı biçimlerde sınıflandırılmış yaklaşık 200 bektaş üzümü çeşidinin ayrıntılı açıklamalarını içeriyor. Evet, bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Yine devam ederiz hikayemize. Cathy Melo'dan dinliyoruz Pictures. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programındasınız. Bektaş Üzümü Dernekleri ve kulüplerin ortaya çıktığını söylüyordum. Bu kulüpler en büyük, en pürüzsüz veya en lezzetli Bektaşi üzümü için ödüllerin verildiği yıllık yarışmalar da düzenlemeye başlamış. 1786 yılına gelindiğinde o kadar çok kulüp, yarışma, gösteri olmaya başlamış ki Manchester'da tüm bu gösterilerin ayrıntılarını, ödül kazananları, kazanan meyveleri ve yeni çeşitlerle ilgili haberleri listeleyen Bektaşi üzüm yetiştiricileri kayıt defteri de yayınlanmaya başlamış. 19. yüzyılın ortalarında zirveye ulaşmış gerçekten bu kulüpler. Örneğin 1845 yılında 171 adet gösteri, 171 adet yarışma yapılmış. Yani bu listede var, bu kayıt defterinde. Bu kadar çok yetiştirici, sergi, müsabaka varken sıkı kuralların da getirilmesi gerekiyordu elbette. Çiçek yetiştiriciliğinde geçerli olan belli standartlar vardı ama Bektaş üzümlerini değerlendirmek için farklı standartlar söz konusu. Yani tadı veya dokuyu, dikenliliği veya verimi nasıl ölçersiniz? Ama bunun da bir yolunu bulmuşlar. Taneler küçük olduğunda doğru bir şekilde tartmak zor olsa bile meyvelerin boyutunu ve birim ağırlığını ölçmeye başlamışlar. Bu süreçte izlenen ritüellerden ve belirlenmiş prosedürlerden daha fazlası da var elbette. Kitaplardan birinde bu süreci izleyen bir yorumcu şöyle anlatıyor. Bektaş üzüm yarışmaları tamamen gelenekle ilgili ve meyveleri birbirleriyle karşılaştırarak tartma ritüeli her zaman gibi devam ediyor. Bir terazi kullanılarak meyveler karşılaştırılıyor. Daha ağır olanı tutuluyor ve bir sonraki meyve onunla karşılaştırılıyor. Böylece her bir meyvenin ağırlığını bulup yazmaya gerek kalmadığı için süreci basitleştirmek için yapılıyordu. Çok sayıda kategori, renk, tek, ikiz, üçüz, çoklu ve gibi çok sayıda kategori olduğu için yavaş ilerliyordu. Ancak bir yarışmacının da belirttiği gibi neden acele edelim, onu yetiştirmek bütün yıl sürüyor, birkaç saati de tartmakla geçirmekten ne çıkar? Kazananlar seçildiği de tartılıyor ama malum tabii ki bugünün elektronik terazilerinde değil. 15. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya çıkmış ve günümüzde yalnızca kıymetli metallerin ticaretinde kullanılan bir sistem. Bu sistem her biri 24 grain'e eşit olan 20 pennyweight'ten oluşan troy ounce'a dayanıyor. Bu böyle bir ölçü birim var. Bu birim insanlar arasında standart bir kullanım olmadı. Çünkü Charles Darwin evcilleştiren bitki ve hayvanların varyasyonu 1868 tarihli bu eserinde yabani bektaş üzümlerinin genetiği yaklaşık 4,5 pennyweight yani yaklaşık 4,5 gram ağırlığında olduğunu belirtmiş. Yine bu ölçü birimini kullanmış. Bununla birlikte iyi seçim ve mahsulün dikkatlice seyretilmesi gibi yetiştirme teknikleri sayesinde 1786 kayıt defteri yayınlandığında sergilenen birçok meyve bunun iki katı ağırlığına ulaşmış durumda. Yani giderek daha iyi yöntemlerle meyveler giderek daha fazla büyümeye başladı kayıt defterlerden. Bunu da anlıyoruz. 1830'da o zamana kadar kayıtlara geçen en büyük sarı bektaş üzüm olan Teaser 32 pennyweight yani yaklaşık 32 gram ve 13 grain yani yaklaşık 54 gram ağırlığındaydı. 1850'lerde de yabani bir türün 7,5 katına ulaşmış olduğunu görüyoruz yine bu ağırlık kayıtlarından. Charles Darwin meyvenin nasıl adapte olup büyüdüğüne hayran kalmış gerçekten. 1850'lerdeki rekorun 1978'e kadar sürdüğünü ancak o zamandan beri birkaç kez aşıldığını bilseydi şaşırır mıydı acaba? 1800 yılında kurulan Edenbridge'de bulunan en eski Bektaş Üzümü Derneği'nin düzenlediği yarışmalarda en ağır meyvenin ağırlığını gösteren veriler eğilimin yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor. Ama boyut takıntısı diğer niteliklerin özellikle de tadın ihmal edilmesine yol açmış. Benjamin Mount 1843 tarihli The Fruitist dergisinde bunu şöyle savunuyor. Amatör yetiştiricinin sevdiği bir uğraşa girişmesini engellemek istemesek de yüksek lezzetle birlikte gelmediği takdirde büyük bir bektaş üzümünün hiçbir avantajı olmadığını biliyoruz. Bu iki nitelik birbiriyle pek uyumlu değil. Olağanüstü boyut gelişimi genellikle özellikle bektaşi üzümünde orantılı bir lezzet kaybı pahasına elde edilir. Lancashire'da en iyi 50 bektaş üzümü çeşitinden sadece 6'sının iyi lezzetli, sadece 2'sini de 1. sınıf olarak seçebildik diye yazıyor. Yine de büyüklük arayışı popülerdi ve de bektaş üzümleri hakkında bir şarkı bile yazılmıştı. Bektaş üzüm yetiştiricilerinin şarkısı ve çeşitli versiyonları farklı toplulukların kendi dizilerine eklemesiyle günümüze kadar ulaşmış. Bu versiyon Babi adlı bir variyetenin ülke genelindeki tüm gösterilerde diğer tüm variyetelerden daha fazla ödül, yani 116 ödül kazandığı 1885 yılında yazılmış, Babi adlı bir variyete için yazılmış bu şarkı. Variyetelere birbirinden ilginç isimler veriliyormuş o zaman. Yani Kraliçe Victoria gibi nispeten bilindik isimlerden, işte antagonist, kasap gibi daha az bilinen isimlere kadar. Şu dizilerle başlıyor Bektaşi Üzüm Yetiştiricilerinin şarkısı. Ey neşeli bahçıvanlar, buyurun beni dinleyin. Size birbirinden lezzetli Bektaş üzümlerinin çeşitlerini anlatacağım. Bu ünlü kurum çok uzun zaman önce kuruldu ki insanlar buluşup içki içsinler ve Bektaş üzümünü şölen yapsınlar. 19. yüzyılın sonlarına doğru Bektaş üzümü kulüplerinin popülaritesi azalmaya başladı, anlaşılıyor. Yani zira 1896'da kayıt defterinde sadece 73 adet gösteri listelenmiş. 1876'ya kadar şekere uygulanan vergi, Bektaş üzümünün ticari olarak yetiştirilmesinin ekonomik olmaktan çıkarmış. Bu durumda bunun nedeni olarak gösteriliyor. Bu ancak amatör yetiştiricilerin ürünlerini pazarlarda kolayca satabileceğini biliyordu, ama verginin kaldırılmasıyla bu kez büyük bir ölçekli üretim kârlı hale gelmiş. Açık, bu durum da pek uzun sürmez. Çünkü 1905 yılında Amerika'dan yanlışlıkla getirilen yıkıcı bir küf nedeniyle tüm Bektaşi üzüm yetiştiriciliği ciddi bir düşüş yaşamış ve bu çılgınlık da aniden sona ermiş. Popülaritesi bir daha asla tam olarak geri dönmez ve Bektaş Üzüm Yetiştiricileri kayıt defterinin yayın hayatı da 1923 yılında son bulur. Bu meyvenin Bektaş Üzüm'ün bazı tuhaf çağrışımlarını da değinelim kısaca. Oxford sözlüğü bunların çoğunun 19. yüzyıla dayandırıyor, ancak neden ortaya çıktığını tam açıklayamıyor. Punch dergisi Bektaş üzümü aptalları ve yaşlı Bektaş üzümü oynamakla ilgili şakalarla dolu. Yani bu ifade Dickens tarafından da kaos yaratmak anlamında kullanılmış. İngilizce'de playing gooseberry, yani Bektaş üzümü oynamak gibi bir deyim var. İki kişinin arasına giren istenmeyen bir refakatçi olmayı da ima ediyor. O istenmeyen üçüncü kişileri goose gox da deniyor. Bu da 19. yüzyılın başlarına ait Suffolk lehçesinden geliyormuş. Bugün İngilizce'de yaygın kullanılan bir deyim. Bizim dilimizde Bektaşi adının nereden gelmiş olabileceğini de araştırdım ama bulamadım doğrusu. Yani belki dinleyicilerin arasında o bilenler vardır. Ekolojik denge içinde nasıl bir yeri var dersiniz? Bektaşi üzümü çalıları saksan güvesi, Abrakas, Rosulataria tırtıllarına ev sahip yapıyormuş. Ayrıca larvaları gelişim aşamasındayken sıklıkla bu bitkiyle beslenen açılı kanatlı bir kelebeği, Polygona carbon ve yine V güvesi, Macaria bavaria ve Bektaş üzümü testere sineği, Nematus ribiensis içinde tercih edilen bir konak bitkisi. Nematus ribiensis larvaları pupa olmak için kendini toprağa gömüyor. Yetişkin forma dönüştüklerinde yumurtalarını bırakıyorlar. Ardından larvalar yine Bektaş üzümü yaprakların alt tarafındaki bu yumurtalardan çıkıyor. Yani karşılıklı bir alışveriş var bu bitkiyle kelebekler arasında. Sevgili dinleyiciler, bütün topladık bu hafta da buraya kadar olsun. Bektaş üzümünü, bahçeli kitaplarını, bu çalıdan nasıl bahsedildiğini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cemre Baytoğ'a teşekkür ederim.

0: what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Mekanlar ve Çağlar içinde Ses'te aşağı yukarı 1,5 senedir Wolfgang Amadeus Mozart'ın neşeli, güpgüzel müziklerini dinlemekteyiz. Bu sabah da yine Mozart'a kulak vereceğiz. Ama bu kez Mozart'ın 2024'te keşfedilmiş yepyeni bir eseriyle sizi bir araya getirmek istiyorum. Mozart'ın belgelenmiş tüm müzik eserleri malum Köhl kataloğunda içerilmekte. Bu kataloğun en yeni baskısı derlenirken 19 Eylül 2024'te Leipzig Müzik Kütüphanesi'ndeki Carl Ferdinand Becker koleksiyonunda daha önce bilinmeyen bir eserin el yazması bulunuyor. Eser çok küçük gece müziği anlamına gelen Ganz kleine Nachtmusik olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda Do majör serenad olarak da biliniyor bu eser. Mozart'ın 1760'ların ikinci yarısında bestelemiş olduğu düşünülüyor. Muhtemelen İtalya'ya ilk seyahatinden önce yazdığı bir eser bu. İki keman ve bir violonsel için bir yaylı çalgılar üçlüsü. El yazmasının Mozart tarafından yazılmış orijinal bir el yazması olmadığı ancak 1780'de üretilmiş bir kopya olduğu tahmin ediliyor. Eser Salzburg Mozarteum'da ilk kez seslendiriliyor. Ardından 21 Eylül'de Almanya'da 2025'te Leipzig Orkestrası'nda Leipzig Operası'nda yine bir performans daha yapılıyor. Yapılan ilk ticari kayıt 18 Ekim 2024'te Deutsche Grammophon tarafından Leipzig Orkestrası katılımıyla gerçekleşiyor. Biz bu sabah bu eseri iki ayrı yorumundan dinleyeceğiz ama öncelikle bir başka noktayı ifade etmek istiyorum. Farkında değildim ben böyle bir eserin bulunmuş olduğunun. Çok mutluyum sevgili dostum. Sibel Demirtaş bana bunu haber verdi. Epey önce aslında ama ben onu beklettim. Niye? Çünkü bugün 10 Mayıs günü ve Sibel'in doğum günü. Hem ona bir minnet ifade etmek hem doğum gününü kutlamak için bu yepyeni, aslında yepyeni değil tabii, 2 sene oldu, 1,5 sene oldu şeyin keşfedileri ama bu eseri Rachel Barton Pine, Sylvia Pine ve Craig Trompeter'dan dönem enstrümanlarıyla dinletmek istiyorum. Aynı zamanda bu performans eserin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki premieri.

Eserin bir başka icrasını programın sonunda dinleyeceğiz. Arada bu sabah size Mozart'ın en popüler eserlerinden yapılmış caz uyarlamalarını dinletmek istiyorum.

Bu sabah son olarak Mozart'ın 2024'te bulunan bu küçük eserini bir kez daha dinletmek istiyorum. Bu kez Holmes-Mozart üçlüsünden dinliyoruz bu güzel küçük eseri.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
11: Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz. Şoşoloza
13: Dünyayı dinliyorum.
14: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Her pazar olduğu gibi saatler 12'yi gösterdiğinde ruhumuzun pusulasının sınırlarının ötesine doğru ilerlediğimiz Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen. Önümüzdeki bir saat boyunca yer kürenin farklı köşelerinden süzülüp gelen hikayeleri ve o hikayelerin içinde gizlenmiş melodileri sizlerle paylaşacağız. Bugün yolculuğumuza kuzeyin puslu ormanlarından İsveç'in Göteborg şehrinden yükselen bir sesle başlıyor olacağız. Bir an için kendinizi uçsuz bucaksız bir ormanın derinliklerinde hayal edin. Ay ışığının ağaç dalları arasında süzülüp yerdeki nemli yosunlara vurduğu, zamanın yavaşladığı ve doğanın kendi ritmiyle nefes aldığı bir yer burası. Göteborg merkezli 8 kişilik fauna kolektifi tam olarak da bu hissi notalara döküyor. Gitarda Tommy Ek ve basta İbrahim Şabo'nun 10 yılı aşkın süredir yerel rock sahnesinde süregelen dostluklarından doğan bu grup, kalıplara sıkışmış müzik anlayışına bir baş kaldırı niteliğinde ortaya çıkmış durumda ve yerel ezgileri de bir araya getirerek çok güzel harmanlıyorlar. Fauna'nın 10 Nisan'da Taiga Trans adıyla yayınlanan albümü crowd rock ritimleri, psychedelic ritüelleri ve yeraltı rave enerjisiyle birlikte yerel ezgileri bir araya getirerek oldukça enteresan bir harmanlamayla karşımıza çıkıyor. Şimdi bu hipnotik yolculuğa albümün ruhunu en iyi yansıtan parçalardan biriyle En Moonfall Sand, yani bir avuç kum anlamına gelen eserle bu haftaki programımıza başlayalım.

And Moonful Sound adlı eseri Fauna'dan dinledik. Havada asılı kalan nemin, topraktan yükselen o metalik kokunun ve her ritminde sanki kemiklerinize çarpan bir dalga gibi hissettiğiniz bir albüm var karşımızda. Fauna'nın müziği de tam olarak bu fiziksel yoğunlukla başlıyor. Ayaklarınızın altındaki zemini yavaşça kaydığını ve yerinde kozmik bir orman tabanına bıraktığınızı hissediyorsunuz. Taiga Trans albümü sadece 3 yıl önce kurulan bu topluluğun ne kadar organik bir yapıya sahip olduğunun da güzel bir kanıtı. Shabo'ya göre Fauna sıradan bir gruptan ziyade takılmak için güzel ve güvenli bir grup bulma arzusuyla şekillenmiş organik bir kolektif yapı. Bu samimiyet stüdyonun steril ortamından da çıkıp 21. yüzyılın spektral sesleriyle harmanlanarak karşımıza güzel bir harmanlanmış ritimsel etnik müzik çıkartmış durumda. Krautrock'un o meşhur metalik ritimleri sanki bir şaman ayinindeymişsiniz gibi tekrarlanan gitar figürleriyle birlikte buluşuyor ve karşımıza da oldukça enteresan ritimsel harmanlamalar çıkartıyor. Bazen Goat grubunu, bazen de Ken grubu gibi açılımları, alternatif açılımları da anımsatmıyor değil. Ama Fauna köklerini hem topraktan hem de dünya dışı bir vizyondan alıyor. Bunu da kültürel harmanlamayla birlikte çok güzel bir hikayeye dönüştürmüş durumda. Ve bu hikayeyi de asıl amaçları dinleyenlere aktarabilmek. Uzun soluklu ritüellerden stüdyo kayıtlarına yansıması ve bu albümde de oluşan 8 tane efsane parçayı da karşımıza çıkartmış durumda. Şimdi bu 8 eserden bir tanesine kulak misafiri olalım Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Blend Trandent, yani ağaçların arasında adlı esere bırakalım.

Evet, bir müzikal yapı ne kadar farklı coğrafyadan beslenirse o kadar da zengin oluyor doğal olarak. İsveç'in soğuk ikliminde Suriye'den Fransa'ya uzanan bir kadroyla yapılan bir müzik de aslında bugünün dünyasının en güzel özeti gibi. Zaten dinlediğiniz eserlerde de bunu hissedebilirsiniz. Fauna fabrikasyon hissi veren popüler müzik dünyasına otantik ve sarsıcı bir alternatif sürünüyor. Grubun temel taşlarından biri olan İbrahim Szabo, müzikal evrimlerini anlatırken geleneksel rock kalıplarının dışına nasıl çıktıklarını da her fırsatta vurguluyor. Taiga Trans albümü aslında bir başka bir yer arayışının da güzel müzikal bir ifadesi. Bu arayışta flüt sesleri, hipnotik bas hatları ve el vurmalarıyla birlikte dolanarak zamanı eritiyorlar ama aynı zamanda da kültürleri birleştiriyorlar. Albümün başarısı grubun henüz yolun başında olmasına rağmen Eurosonic gibi devasa vitrinlerde kendine yer bulmasıyla tescillenmiş durumda. Eleştirmenler albümün hem ilkel bir enerjiyi koruduğunu hem de modern ses teknolojilerini ustalıkla kullandığını belirtiyor ama bunu da yaparken de kültürlerine, yani grubun beslendiği farklı köklerden gelen o kültürleri de çok güzel harmanladıklarını ifade etmekte fayda var. Şimdi o çok sesli ve çok boyutlu dünyanın bir başka durağına geçmeden önce programımızda grubumuzdan, Fauna'dan son eseri hep birlikte dinleyelim. Frekansımızı bırakacağımız eser ise Du Suka Fase, yani göreceksin. Hep birlikte dinleyelim.

Du Ska Fase'yi Fauna'da dinledik ve programımızın şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu pazar gününde 977. Dünyayı Dinliyorum programımızla birlikte ve aynı zamanda da bugün özel bir gün. Her ne kadar kapitalist dünya içerisinde bir gün olarak belirlenmiş olsa bile tüm annelerimizin gününü en içten dilekle kutluyorum. Şimdi programımızın bu ikinci bölümünde Senegal'in efsanevi topluluğu Orkestra Baobab'ın 7 yıl boyunca sesi olan bir adamın kendi köklerine dönme hikayesine kulak misafiri olacağız. Sanatçımız Şeyh İbrahim 2017 ile 2023 yılları arasında bu dev grupta kendisi ayrıca devleşti ama içindeki asıl hikaye hep doğduğu topraklarda Mubur'un sokaklarında gizliydi. Sanatın şiirin ve masalların günlük hayatın bir parçası olduğu bir ailede büyüyen Şeyh manevi korolardan Otis Redding'in

eserleri sizlerle birlikte paylaşacağız programımızın bu ikinci bölümünde. Bu albüm Şeyh'in sadece bir şarkıcı değil, bir mesaj taşıyıcı, bir öykü anlatıcı olduğunun da güzel bir kanıtı. Senegal, Gambiya, Fransa ve hatta ABD arasında mekik dokuyan bu sürecin ürünü olan bu kayıtlar, Batı Afrika köklerini Latin caz ve Afro Portekiz esintileriyle birlikte harmanlıyor. Hayatın gelip geçici hırslarına, mülkiyete değil, karaktere odaklanan o bilge duruşu gibi bir eser olarak karşımızda dimdik duruyor ve birlikte beraberliğin de sesini ifade eden eserle şimdi kendisiyle tanışalım Apaçık Radyo'da. Eserimizin adı Niyo Mubombo, yani birlikte.

siz bir hale getirebilir ya, bir müzisyen de bir şiir dizesiyle melodiyi evlendirerek ortaya şaheser parçalar çıkartabilir. Şeyh İbrahim da çocukluk evi tam bir sanat laboratuvarı olarak da böyle eserlere imza atmış. Ressam ve moda tasarımcısı bir annesi varmış. Amatör bir şair ve masalcı bir babası var. Ve içerisinde kesiştikleri o kültürle birlikte de amcası Colin'in gitarlarıyla bahçede çaldığı Bob Marley şarkıları küçük şeyhin hayal dünyasını genç yaşta şekillendirmiş müzik olarak ritimsel açılımlarla. Ve o günlerde amcasıyla bir gün orijinal şarkılar yazacağını hayal bile edemezken şimdi karşımızda nefis bir albümle dimdik duruyor. Ancak bu yol tabii ki kolay olmadı. Banyoda gizlice şarkı söyleyen o genç annesinin desteğiyle ilk şarkısını yazdığında babasından gizli kaydetmiş. Babası şarkıyı duyduğunda da oğlunun içindeki cevheri fark edip ona evinde bir stüdyo kuracak kadar da büyük bir destekçisine dönüşmüş. Yani düşünün, içindeki o cevheri görüp de onu azarlayacağına, onu tutup elinden yepyeni bir açılıma sokabileceği, belki de hayat kariyerini ilk taşlarını atacağı bir ev stüdyosu kendisine kurmuş. Yeni albümü Adona toplumsal meselelere ve kendisini ifade eden, yine Afrika'yı sahiplenen ve hiçbir şekilde sosyal meselelere sırtını dönmeyen bir albüm. Shadiba parçasında Afrika'nın genç yeteneklerinin belirsiz gelecek uğruna göç etmesini eleştirirken, ileride yeteneklerimizi evde tutacak fırsatlar yaratalım diye de haykırıyor tüm liderlere ve yönetimlere. Albümün ruhu Senegal'den ABD'ye kadar uzanan geniş bir müzisyen kadrosuyla dağıtıyor. Hakim Abdülsamet gibi isimlerin de prodüksiyon desteğiyle dünya standartlarında bir iş çıkmış durumda karşımızda. Şimdi dinleyeceğimiz parça ise Batı Afrikalı kadınların o yaygın ve büyüleyici isimlerinden ilham alan Mubilax ritimlerinin funky gitarlarla dans ettiği bir aşk mektubu var karşımızda. Frekansımızı Sally adlı esere bırakıyoruz.

Müzik hepimizin de artık aşina olduğu üzere coğrafik sınırları aşan ve insanın birbirine bağlanmasına vesile olan güçlü bir kuvvet. Şeyh İbrahim Ham ise bunu kesinlikle karşılayan bir müzisyen. Şu an yaşadığı Reunion adasında tüm dünyaya seslenen sanatçı, akıl hocası merhum İsa Sissoko'nun da anısını yaşatmak için tenor saksofon çalmaya başlamış. Onun asıl misyonu sadece müzik yapmak değil, bir köprü kurmak. Bu tabii ki kendisiyle ilgili değil, şarkılarındaki mesajlarla ilgili. Sevgi, hoşgörü, anlayış, adalet, barış, bunların hepsi yüreğinde yatıyor müziklerinin ve tabii ki Afrika kıtası. Afrika kıtasını ölümüne destekliyor ve onunla birlikte her anlamda kendi toprakları olmak üzere kıtasına da sahip çıkıyor. Bu felsefede Aduna albümünün her notasında kendini hissettiriyor. Albümdeki bu programımızda çalamayacağımız Ham Ham yani Bilgi gibi parçalar Dakar sokaklarından Fransa'daki stüdyolara uzanan o uzun yolculuğunda güzel bir yansıması. Geleneksel koroların maneviyatını modern dünya müzikleriyle birleştiren şey her şarkısında da bir hikaye anlatıyor. Zaten Afrikalı sanatçıların pek çoğu da öykü anlatıcı bir griyot gibi karşımıza çıkıyorlar. Hayatın basitliğini, karmaşıklığı içerisinde o saf neşeyi nasıl yakalayabileceğimizi bizlere hatırlatıyorlar. Annesine duyduğu o derin sevgiyi de ve minneti de notalara döktüğü, her annenin de kalbinde yankı bulacak o içten parça şimdi geliyor. Hep birlikte Apaçık Radyo'da dinleyeceğimiz duyguların ritimle buluştuğu o an, Mama yani anne.

Ve evet, şimdi Dünyayı Dinliyor programımızın 3. ve son bölümüne geldi sıra. Geçmişin tozlu raflarında kalmış bir ses var karşımızda. 40 küsür yıl sonra yeniden uyanıp bugün ne söyleyebilirim diyen bir albüm var karşımızda. 1978 yılında Şam sokaklarında yankılanan bir ses gelecek karşınıza. Asad Khoury, Electronic Touches Belly Dance albümü sadece bir dans plağı değil, Levanten geleneğinin kozmik ve psychedelic dokularla buluştuğu bir zaman kapsülü niteliğinde açıkçası. Biblos Records'ın kurucusu Mozart, Chahine ve We Want Sounds işbirliğiyle 50 yıl sonra ilk kez gün ışığına çıkan bu albüm bir dönem Orta Doğu'nun nasıl bir modernleşme sancısı ve neşesi içerisinde olduğunu da en somut kanıtı. Bu tarz üretimler de oldukça eşsiz oluyor çünkü arşivin raflarında kaybolmuş oluyorlar ve We Want Sounds gibi müzik firmaları sayesinde de ortaya çıkartılıyorlar ve inanılmaz keyifli oluyor bu albümleri bulup keşfedip dinleyince ve tabii ki paylaşınca. Albümdeki en büyüleyici detaylardan biri ise kullanılan orgun Abdallah Shashin tarafından icat edilen çeyrek ses sistemine göre modifiye edilmiş olması. Bu sistem piyano ve org gibi batı enstrümanlarının doğu makamlarını en saf haliyle çalabilmesine de olanak sağlıyordu. Asad Khoury bu modifiye edilmiş Farsifa orgun başına geçtiğinde de ortaya çıkan ses hem geleneksel hem de futuristik, yani gelecekten gelme. Şimdi bu portaldan geçip Muhammed Abdal Vahab'ın ölümsüz eserinin o psychedelic yorumuna hep birlikte Apaçık Radyo'da kulak verelim ve parçamızın adı Sana Aşığım anlamına gelen Ahvak.

Müzikologlar bir albümü kült olarak tanımladığında genellikle o albümün kendi zamanını aşıp geleceğin ritimlerini önceden haber vermesinden bahsederler ve böyle tanımlanırlar kült albümleri. Asad Kori'nin de 1978 tarihli bu çalışması da tam böyle tanımlanmış durumda. Sadece bir günde kaydedilen bu albüm müzisyenlerin birer caz sanatçısı gibi birbirini anlık olarak takip ettiği ham ve yüksek bir enerjiye sahip ve o an çok güzel bir şekilde konsolide edilmiş durumda ve o an ölümsüzleştirilmiş durumda bu albümde. Mozart Şaşi'nin de o günleri hatırlarken şunu söylediğini sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Müzisyenler deneyimliydi, tıpkı cazcılar gibi. Sanırım albümü tek bir günde kaydettik ve o enerjiyi, o sinerjiyi hiç unutamıyorum diyerek de o sihirli anın altını çiziyor. Albüm Sayit Darwish gibi Mısır müziğinin babalarına saygı duruşunda bulunurken Melhem Barakat gibi Lübnan müziğinin de devlerine de bir selam çakıyor. Ancak albümün asıl cevheri kapanışta yer alan ve tamamen Kori tarafından bestelenen Algaba yani orman parçası. Bu parça o dönem için son derece avantgard bir sound'a sahip, ağır ritimli ve funk etkili yerel harmanlamalarla bulunan bir şaheser niteliğinde tanımlanıyor. Bugünün DJ'lerinin ve plak koleksiyonerlerinin peşinden koştuğu o Monster Breakbeat niteliğinde bir parça var karşımızda. Şimdi o meşhur ritimlerle geleceğin geçmişine bir yolculuk yapalım hep birlikte ve frekansımızı orman anlamına gelen Algaba adlı esere bırakalım.

Albümün kapağına da gelirsek, fırsatınız olursa mutlaka bakın. Asad Khori 1720 yılında inşa edilen Nasan Sarayı'nda vakur bir duruşla poz veriyor ve o sarayın duvarları arasında yankılanan piyano ve keman sesleri aslında tüm bir bölgenin müzik tarihindeki değişimin de sesi olarak karşımızda dimdik duruyor. Khori kurucusu olduğu Spring Band ile gelenek ve modernite arasında o ince çizgide yürürken sadece Suriye'nin değil tüm Levant bölgesinin de ruhunu bu plağa sığdırmış diyebiliriz. Ve bunu da sadece bir günde yapmış. Tabii ki müziğe bu anlamda devam edebiliyor olmuş olsaydı kim bilir neler üretiyor olacağını da altını çizmekte fayda var. Müziğin sözlere ihtiyaç duymadan nasıl bu kadar ifade gücü yüksek olabileceğini de dinledikçe parçaları eminim ki şaşırıyorsunuzdur. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Dinliyorum programımızın bu hafta da sonuna geldik. Programımızda çaldığımız şarkılar ve çok daha fazlası için de karşılıklı Instagram'da takipleşebiliriz. Hesabım tıkabasa.müzik. Haftaya aynı saatte yine dünyanın bir başka köşesinden gelen tınırlarla buluşmak üzere hepinize huzurlu, müzik dolu ve çok güzel bir pazar günü diliyorum. Ve tabii ki bir kadının kalbinden dünyanın tüm sevgisini taşıyabilecek kadar geniş bir yer vardır ve sahiplenir. O yer çocuğunun adıyla da anılır. Tüm annelerin anneler gününü sonsuz bir şekilde kutluyorum. Her gün çünkü sizin gününüz. Şimdi Ahmet Sidiki'nin klasikleşmiş eseriyle sizlere veda ediyoruz Apaçık Radyo'da. İs'al Alaya, yani beni sor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gürdal Tezvar ve Pelin Esmer'e teşekkür ederiz.
0: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bir konser kaydıyla başladık bugün programa. Bu kaydı Yunan klarnetçi Panos Skouteris'in diskografisinde buldum. Panos Skouteris'in geçtiğimiz yıl Haziran ayında Hollanda Rotterdam'da daha çok dünya müziği çalınan Podium Grands isimli mekanda verdiği konser bu yıl Şubat ayında albüm haline getirilmiş. Albümün ismi Our Shared Breath, Ortak Nefesimiz ve oradan güzel bir Şarköy türküsü yorumu dinledik. Bir evler yaptırdım Alay Bey. Klarnette Panos Skouteris, tarda Araş Badi, cello'da Mahyar Tahmasbi, defte Zilan Hasret Yıldız ve vokalde Emine Tokail yer aldı. Rotterdam'dan Kosova'ya geçiyoruz ve sırada Kosovalı şarkıcı müzisyen Besmir Şişko var. Besmir Şişko'yu daha önce çalmıştım. Kendine has, modern bir düzenleme anlayışı olan bir sanatçı. Ağırlıkla etnik müzikleri kullanıyor ve yorumların arasında ciddi sayıda Türkçe şarkıda bulunmakta. Özellikle Ergüder Yoldaş'ın Sultaniye Gehan'a yaptığı düzenleme oldukça güzeldi. Daha önce çaldığım bir şarkısı. Besmir Şişko geçtiğimiz ay yeni bir albüm yayınladı. Contemporary Ethno Orchestra Selection ismini taşıyor bu albüm. Contemporary Ethno Orchestra, Besmir Şişko'nun grubu ve hemen albümü dinlemeye başlayalım. Türkçe şarkılara da yer vereceğim ancak öncelikle 3 geleneksel Arnavut şarkısı dinliyoruz Besmir Şişko ve arkadaşlarından. Önce Fustanin Çata Sollam Reme, arkasından Tuman Kuçe ve son olarak Akanayoto Brüme. Besmir Şişko ve arkadaşlarını dinliyoruz.

Kosovalı şarkıcı müzisyen Besmer Şişko'nun geçtiğimiz ay yayınlanan Contemporary Ethno Orchestra Selection isimli albümünden 3 Arnavut halk şarkısı dinledik. Aynı albümden 2 de Türkçe yorum dinleyelim. 2 tanınmış türkümüz. Önce Yüksek Yüksek Tepelere ve arkasından Vardar Ovası. Besmer Şişko ve grubu Contemporary Ethno Orchestra.

Besmer Şişko ve grubu Contemporary Etno Orkestra'nın geçtiğimiz ay yayınlanan albümlerinden 3 Arnavut halk şarkısı ve arkasından bizden 2 türkü yorumu dinledik. Programın son bölümünde Anatolian Spaceship grubu var ya da projesi diyebiliriz. Anatolian Spaceship gitarda Onur Aymergen, elektro bağlamada Muhlis Berberoğlu, vokalde Taylan Özgür Ölmez ve vurmalılarda Fazıl Karagöz'den kurulu 2 yıl önce 3 şarkılık bir çalışma gerçekleştirmişler. Deva Hamamı ismini taşıyor bu çalışma. Deva Hamamı 500 yaşında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan bir yapı. 3 şarkıyı da orada kaydediyorlar. Üçüne de birer güzel video çekmişler aynı zamanda. Programın sonunda bu 3 şarkıdan ikisini dinletiyorum. Araya girmeyeceğim, o yüzden bunlar programın son şarkıları olacak. Önce bir Niğde türküsü, Niğde Bağları, arkasından Mersin Mut türküsü, Bulut Bulut Üstüne. Anatolian Spaceship'in kendine has, oldukça orijinal yorumuyla dinliyoruz bu 2 türküyü. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gürdal Tezvar ve Pelin Esmer'e teşekkür ederiz.
1: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: geçiyorum. Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Erkan Çanakçı'dan dinlediğimiz bir Aşık Veysel türküsüyle başladık. Türkünün adı Gönül Sana Nasihatim idi. Şimdi sırada bir Aşık Daimi türküsü var. Bunu ise Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar yorumlayacak. Bu bir konser kaydı. Kaydın mahiyetinden de anlayacaksınız zannederim bunun bir konser kaydı olduğunu. Dinleyeceğimiz meşhur Aşık Daimi türküsünün ismi ise Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım.

Sırada yine Aşık Veysel türküleri var. Bunlardan ilkini Özge Öz'ün yorumuyla dinliyoruz. Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse.

Sıradaki Aşık Veysel türküsünü Özgür Polat icra edecek. Kapadokya Üniversitesi'nin KÜN Aşık Sanatı Sempozyumu isimli projesinden YouTube'da bu isim altında bulabilirsiniz bu kaydı. Dinleyeceğimiz Aşık Veysel türküsünün ismi ise Derdimi Dökersem Derin Dereye.

Sıradaki Aşk Veysel türküsünü de Nida Ateş yorumlayacak. Meşhur olan türkülerden biri değil ama yaygınca biliniyor bu da. İsmi ise Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz.

Bu Aşk Veysel türkülerini art arda özellikle dizmedim. Liste kendiliğinden böyle oluştu. Yani kasıtlı bir Veysel geçidi olmadı bu. Şimdi de sırada bir Sivas Kangal türküsü var. Kaynak kişi Müslüm Sümbül, derleyen ise TRT Müzik Dairesi. Ve Sivas Kangal türküsünü de Volkan Kaplan'dan dinliyoruz. Gel gönül gidelim aşk ellerine.

İsmail Çakır'dan dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişi Ali Haydar Çiçek, derleyen ise Ali Ekber Çiçek. Ve bu meşhur Erzincan türküsünün ismi ise Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma.

Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz bir deyiş var şimdi sırada. Deyişin sözleri Zeynel Can'a, müziği ise Cemal Akkiraz'a ait. Çok sevdiğim deyişlerden birisi bu. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz bu deyişin ismi ise Eğlen Yolcu.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Daimi'den türküler dinleyeceğiz. Aşık Daimi'den aslında bir türkü almıştım listeye ve peşine bir de Aşık Veysel türküsü paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü programın başında ard arda Aşık Veysel türküleri vardı. Fakat Aşık Daimi'nin kayıtları arasında bir Aşık Veysel ağıtı var. Aşık Veysel'e ağıt var daha doğrusu. Onu da paylaşmak istedim sizlerle. Dolayısıyla Aşık Veysel'in kendi icrasını çıkartıp sadece Aşık Daimi'nin icralarından oluşan bir arşiv kısmı hazırladım. Bu sebeple ikisi nispeten kısa, birisi uzun, üç Aşık Daimi deyişi paylaşacağım sizlerle. Bunlardan ilki Aşık Daimi'nin kaynak kişi olduğu. Bunlardan ilki Aşık Daimi'den TRT İstanbul Radyosu'nun derlediği bir türkü. Dolayısıyla Erzincan yöresine ait. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2 ve ismi ise Ezel Bahar Olmayınca.

Aşık Daimi'den dinleyeceğimiz ikinci türkü Ela Gözlü Güzel Şahım ismini taşıyor ve söz müzik Aşık Daimi'nin kendisine ait. Şimdi dinliyoruz.

Bu haftanın son türküsü yine bir Aşık Daimi türküsü. Aşık Daimi'nin Aşık Veysel'e yaktığı bir ağıt bu. İsmi ise Bir Yıldız Süzüldü Sivas'tan Yana.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Hatice Günaydın'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
3: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Reklamlar bitti.
1: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
4: Orfeo Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
5: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları aziz dinleyiciler. Yine bir musiki arşivi programında karşınızdayız. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak sizlere ulaştıracak. Efendim bugün çoğu taş plak olan taş plaklara doldurulmuş eserler dinleteceğim. Solistlerimiz Münir Nurettin Selçuk, İzzettin Ökte, Hüsnü Anıl, Aka Gündüz Kutbay, Feyzi Aslangil, Udi Nevres, Hikmet Rıza Hanım, Nerkis Hanım, Tamburacı Osman Pehlivan. İnşallah hepsine vaktimiz yeter. Programımıza Münir Nurettin'in 1940'ların başında İstanbul Konservatuvarı için özel olarak doldurduğu iki plağa yer veriyoruz. Birincisi Zaharya'nın Hüseyini makamındaki Murabba bestesi. Şebnem gibi saçılsın huni eşki pürrevanım diye başlıyor bu seçkin eser. Dinliyoruz.

Zaharyan'ın bu Hüseyini bestesi nadiren okunur konserlerde. Efendim, ikinci eser Dede Efendi'nin Irak Yürük Semaisi. Yine Münir Nurettin'den dinleyeceğiz. Hasretle tamam, nale döndüm sensiz.

İki seçkin eserle başladık programımıza. Efendim 1960'larda Ankara Radyosu'ndan yayınlanan bir dizi programı vardı. Saz Eserleri programı. İzzettin Ökte'den Tambur Soloları adı altında dinletilirdi. Şimdi o programlardan birini dinleteceğim. Hicaz Hümayun Peşrevli başlıyor. Veli Dede'nin. İzzettin Ökte bu programda solo olarak çalardı. Bütün eserleri dinliyoruz.

Efendim, saz musikisiyle devam ediyoruz. Bu defa bir İstanbul Radyosu kaydı dinleteceğim. Yenilikçi eserleriyle tanıdığımız Vecdi Seyhun'un Nihavend saz semaisi. Çalanlar Hüsnü Anıl Kanun, Akagündüz Kutbay, Ney.

Son olarak bir saz eseri daha dinleteceğim. Tamburi Cemil'in Şederevan Saz Semaisi İstanbul Radyosu kaydıdır. Çalan piyanoyla Feyzi Aslangil.

Efendim, programımıza Pate etiketli taş plaklarla devam ediyoruz. Bunların çoğu 1928 öncesinde doldurulmuş olan eski yazı etiketli plaklardır. İlk olarak Mahmut Celalettin Paşa'nın Hüzzam şarkısını dinleteceğim sizlere. Çalan, okuyan Udi Nevres. Değildi böyle evvel tarzı tavrın, bir karar oldu.

Efendim, Udi Nevres bir eser daha çalıyor Taşbilağ. Bir şehirli halk musikisi ezgisi, Uşak makamında Kesik Kerem tarzında bir koşma. Anonim bir eser. Güfte aşık dertlinin. Sakıya camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni.

Şimdi bir şarkı Segah makamında, Sedat Öztoprak'ın eseri, okuyan Hikmet Rıza Hanım. İlk taş plak okuyucularından, cefayı hicrinle gönlüm yıkılsın, tarüman olsun diye başlıyor güfte.

Bir Suzi Nak şarkı dinleyeceğiz şimdi. Nasibin Mehmet Bey'in Yürü soyadını almıştır. Terennüm et biraz tizden, nasibim dinleyen kansın. Efendim, güftede de bestekarın adı geçiyor. Okuyan Nerkis Hanım, asıl adıyla Neyyere İpekçi. Buyurun.

Efendim geldik son parçaya. Bir zeybek havası anonim taş plakaydıdır. Çok güzel çalmış tamburacı Osman Pehlivan. Dinliyoruz.

0: tamburacı Osman Pehlivan'ın çaldığı zeybekle programımızı kapatıyoruz. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla sevgili dinleyiciler.
1: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Müzik arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nezihe Kavas'a teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçimiz Açık Radyo dinleyicisi Nezihe Kavas'a çok teşekkür ederiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabında tango kültürünü şöyle anlatıyor. Tango bir dans, bir müziktir. Aynı zamanda dilin tamamen özel bir yer işgal ettiği bir iklim, bir ortamdır. Tango duyguların ifade tarzıdır. Bir şiir, bir edebiyattır. Tango metni yazarları, bu metni yorumlayanlar da edebiyat ya da beşeri bilim teorisyenleri, dansçılar ve müzisyenler gibi tangonun gelişimine katılırlar. Tüm bu failler arasında etkileşim vardır. Tango, tiyatroda, sinemada, hatta çağdaş dansta bir yer buldu. 20. yüzyıl kültürünün bir momentidir. Tango kültürünün bir bileşeni dile, edebiyata ve şiire bağlıdır. Tango'nun ortaya çıkışında Arjantin pampasının payador masalcı müzisyenlerin etkisi önemlidir. Birinci etki payadorların etkisidir. Daha önceki programlarımızda Violdo'nun müziğinden, bu payadorlar geleneğine dahil olmasından söz ederken gündelik bir şiiri dizeler halinde yaratabilen bu doğaçlamacılardan bahsetmiştik. Bu Arjantin kültür geleneği popüler ifade tarzı olarak tangonun kökenlerinden biridir. Violdo 1861 yılında Buenos Aires'in Barakas semtinde doğdu. Müziğe kendini adamadan önce matbaacı, vatman ve sirk palyaçosu olarak çeşitli işlerde çalıştı. Gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. Şimdi günün ilk tandasını Angel Violdo eserlerinden derleyelim. En bilinen eseri olan Mısır anlamındaki El Choclo. Önce Miko Regis'in gitarından geliyor. Ardından aynı parçayı Juan Darienzo Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Sonra yine Darienzo Orkestrası'ndan Junta Brava, Zorlu Takım. Ve son olarak Pablo Agüero Orkestrası'ndan Le Temps des Amants, Aşıkların Zamanı. Dinliyoruz.

Bizim bildiğimiz ve 19. yüzyılın son yıllarında tarihlenen milonga ya da tangonun ilk sözleri genellikle söylendikleri mekanların izini taşır. Randevu evleri. 1900'den sonra bestelenen müzikler üzerine söz yazılır. Tango tarihi Buenos Aires argosu olan Lunfardo geleneğine sıkıca bağlıdır. 1860'tan beri polisler tarafından anlaşılmadan kendi aralarında iletişimde bulunmayı arzulayan hırsızların kullandığı bir dildir bu. 1880'e doğru gazeteciler Lunfardo konuşmaya başladılar. Lunfardo, haytaların konuştuğu yerli İtalyanca diyalektlerin bir karışımıdır. Gösterişli ifadelerle süslenmişlerdir. Lunfardo, halk semtlerinde yaşayanların diline de karışmıştır. Erkek dili olarak adım adım Arjantinlilerin tanınma işareti haline aldı. Göçmenlerin varlığı bu yerli dilin gelişimini kolaylaştırdı. Kamu görevlilerinin bu dilin yayılmasını engellemek için müdahalesi bir işe yaramadı. Lunfardo sahnede Arjantinlilerin çok sevdiği kısa ve komik skeçlerde ifade buldu. Doğal olarak tangoda da görüldü. Şair Felipe Fernandez 1915 yılında serseri şiirlerini yayınlayarak Lunfardo'nun kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Carlos de la Púa'nın önemli eseri La Crancha Engrasada ile birlikte iyice kabul gördü. Şimdi Tito Reyes'ten Carlos de la Púa isimli parçayı dinleyelim.

0: que en las sombras más la busca y más la nombra. Vamos, Rique, el garúa de tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar.
1: Şimdi sıradaki tandamız gene Lunfardo geleneğinden gelen Enrique Santos Discepolo'dan geliyor. İlk parçamız Confesión, itiraf. Ardından Esta noche me embarroca. Bu gece sarhoş olacağım.

Bugünkü son tandamız gene Lunfardo geleneğinden gelen Catulo Castillo'nun Lunfardo geleneğinden gelen Roberto Goyeneche ile yaptığı kayıtlardan gelecek. İlk parçamız Ah Homero, Homerosa. Ardından La Ultima Curda, Son Akşamdan Kalma. Ve günün son parçası La Calesita, Atlı Karınca. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak, program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Nezihe Kavasa çok teşekkür eder. Güzel bir hafta geçirmenizi dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nezihe Kavas'a teşekkür ederiz.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
0: Şimdi ve burada, Apaçık Radyo.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicileri Burak Tander, Lara Tander, Berna Tander ve Mustafa Kemal Yurttaş'a teşekkür ederiz.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan Barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezginin Şarkısı'nda bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Ben İlknur Akman Erk ve sizleri bu yayın için Ankara'dan selamlıyorum. Program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostlara sevgilerimi, teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dostlarım, bugün Orazio Benevoli ile başlayacağız. Orazio Benevoli, 17. yüzyıl Roma'sının en etkileyici kilise müziği bestecilerinden biridir. 1605 yılında doğmuştur ve de özellikle büyük katedraller için yazdığı çok korolu eserlerle tanınır. Nitekim onun müziğinde birden fazla koro ve çalgı grubu mekan içinde adeta karşılıklı konuşur. Ve bu da dinleyene yalnızca bir müzik değil, aynı zamanda mimari bir deneyim sunar. Benevoli, Roma'daki San Luigi dei Francesi Kilisesi'nde müzik yönetmeni yani Maestro di Cappella olarak çalışmıştır. Ayrıca papalık çevresine bağlı kurumlarda da görev almış ve Cappella Giulia ile de ilişkilendirilmiştir ki bu da zaten St. Peter Bazilikası'nın bir ekosisteminin parçasıdır. Görevi gereği gerçekten büyük ölçekli ve çok korolu eserler yazabilmesi için her türlü imkan da sağlanmıştır. Onun bu görkemli dünyasının içinde en dikkat çekici eserlerinden birinden birkaç bölüm sizler için hazırladım. Missa Tira Corda. Var olan bir müzikal malzemeyi alıp onu çok katmanlı ve anıtsal bir yapıya dönüştürmüştür Orazio Benevoli. Ve gerçekten hani Roma Baroğu dendiği zaman akla gelen en önemli eserlerden de biridir. İşte bu Missa'dan, Missa Tira Corda'dan Kyrie, Sanctus ve Agnus Dei bölümlerini hazırladım sizler için. Gerhard Schmidt Gaden yönetiminde erkek çocuklardan oluşan Tölzer Knabenchor'dan dinliyoruz. Evet, Orazio Benevoli, Missa Tira Corda.

Değerli müzikseverler, şimdi Orazio Benevoli'den yolumuzu biraz içeriye doğru çeviriyoruz. Yani görkemli bir katedralin içinden kendi içimize dönüyoruz ve sesin düşünceye dönüştüğü o derin yerde Johann Sebastian Bach bizleri bekliyor. Ve Johann Sebastian Bach'ın flüt sonatları, evet, barok oda müziğinin en zarif ve derin örnekleri arasında yer alır Johann Sebastian Bach'ın flüt sonatları ve Bach bu eserlerde flütü yalnızca bir melodi çalgısı olarak değil, düşünsel ve ifade gücü yüksek bir ses olarak ele alır. Bu eserlerde teknik virtüözite hiçbir zaman tek başına amaç değildir. Aksine müzik sürekli akan bir düşünce gibi ilerler. Johann Sebastian Bach'ın Si minör yani BWV 1030 numaralı flüt sonatı bu repertuarın en kapsamlı ve en etkileyici eserlerinden biridir ve Bach bu sonatta flüt ile klavseni eşit iki ortak gibi ele alır. Yani klavsen yalnızca eşlik eden bir enstrüman değil, müziğin aktif bir anlatıcısıdır. Bach bu flüt sonatlarının büyük bölümünü Köthen'de besteliyor. Leipzig'te de devam ediyor. Si minör flüt sonatı büyük olasılıkla 1730'larda Leipzig dönemi eseridir. Peki o zaman kimden dinliyoruz bu güzelim eseri? Flütte ustalardan James Galway var. Klavsende Philip Moll ve violonselde bas hattında Sarah Cunningham var. Johann Sebastian Bach, Si minör flüt sonatı radyolarınızda dostlar.

Johann Sebastian Bach'tan sonra bugünün son eserine geçiyoruz ve son eserimiz Georg Friedrich Händel'den geliyor. Sol minör opus 4 1 numaralı HWV 289 numaralı konçerto, bestecinin özellikle org konçertoları arasında öne çıkan eserlerinden biridir. 1730'lu yıllarda Londra'da yazılan bu konçertolar, Händel'in oratoryoları sırasında dinleyiciye sunulan adeta ara müzikler olarak ortaya çıkmıştır. Händel bu eserleri sadece bestelemekle kalmamış, aynı zamanda org başına geçerek bizzat kendisi icra etmiştir. Dinleyeceğimiz konçerto 4 bölümlü bir yapıya sahip ve her bölüm farklı bir karakter taşıyor. Açılışta ağır ve görkemli bir atmosfer kuruluyor. Ardından gelen hızlı bölümlerde Händel'in teatral enerjisi ve ritmik canlılığı hissediliyor. Orta bölümlerde müzik daha içe dönük, daha lirik bir hal alıyor ve org ile orkestra arasında kurulan diyalog kimi zaman zarif, kimi zaman da oldukça dramatik bir hal alıyor. Dediğim gibi Händel bu konçertoyu aslında org için yazmıştır, ancak günümüzde bu eserler bazen piyano, bazen de tarihi klavsen ya da forte piyano benzeri enstrümanlarla seslendirilir. Biz Ragnar Schirmer'in çok sevdiğim yorumuyla dinleyeceğiz ve Schirmer'in yorumunda kullanılan çalgı modern konser piyanosunun güçlü ve yoğun sesinden ziyade daha şeffaf ve dönem hissini koruyan bir forte piyanodur. Dolayısıyla bu şahane yorumla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Ragnar Schirmer'e Halle Händel Festival Orkestrası eşlik ediyor.

0: Değerli dostlar, Oratio Benevoli ile başladık, Johann Sebastian Bach'la devam ettik ve Georg Friedrich Händel'le noktayı koyduk. 55 dakika dediğiniz ne ki? İşte gene uçtu, bitti. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicileri Burak Tander, Lara Tander, Berna Tander ve Mustafa Kemal Yurttaş'a teşekkür ederim.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
6: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
7: Hi, Tay.
6: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: My DJ, remember that.
2: Peki ne çalacağız?
3: Ne çalacağız? Yine unuttum.
4: Nasıl bir şeydi? Sen şey yap.
3: Psycho Killer, Kiss My Seed.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Deniz Cömert'e teşekkür ederiz.
3: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Gidilmeyen Yol programından hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bugün konuğumuz Galma Akdeniz. Galma Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ama aynı zamanda hem hukukta hem de psikolojide dersler veriyor. Hoş geldin Galma.
1: Hoş bulduk.
0: Biz bugün Galma ile anneliğin karanlık taraflarını konuşacağız. Aslında daha öncesinde konuşurken de biraz içimiz sıkılmadı değil bu konular konusunda. Galma'yı davet etmemin temel sebeplerinden bir tanesi aslında Galma benim annelik arkadaşım. Yani çocuklarımız 4 yaşından beri biz veli WhatsApp gruplarında mı tanışmıştık Galma?
1: Bilmiyorum ya da koro.
0: Koro evet öyle bir şeyle tanışmıştık. Şimdi 12-13 yaşında olduklarına göre o zamandan beri aslında anneliğin her aşamasında birbirimize bir tür ayna olduk diyeyim. O yüzden bu konuları konuşmak için doğru bir insan olduğunu düşündüm. Çok teşekkürler tekrar katıldığın
1: Duygulandım.
0: Için.
1: Duygulandım.
0: Evet. Bugün biz Rolling Stones'dan Mother's Little Helper dinleyerek başladık. Bugün böyle eklektik bir kendi Spotify listem gibi bir listem var. Karma karışık. Ama gene sevdiğim şarkılardan oluşuyor. Şimdi annelikle ilgili normalde her programın başında yaptığım gibi film ve dizilerden örnek vereceğim. Ama bir süredir düşündüğüm annelik konusunda, anneliğin temsilleri konusunda aslında bir patern, bir örüntü olduğunu hissediyorum uzun zamandır. Bunu okuduğum kitaplarda da ve izlediğim filmlerde de dizilerde de görüyorum. Yani bu daha karanlık tarafları anlatmakla ilgili bir arzu olduğu, bir alan açıldığı. Ama tabii o alanın gerçek bir alan olup olmadığını da konuşmamız lazım. O alan bizim işimize ne kadar yarıyor onu da konuşmamız lazım. Bunları konuşabilmek adına örnekleri hani biraz somutlaştırmak için hangi filmlerden ve kitaplardan bahsettiğimi söyleyeyim. Şimdi 3 tane Türkçe çevrilmeyen kitap var. Bunların hepsini e-kitap olarak okudum ben. Bir tanesi Angela Garbus'un Like a Mother'dı. Biri Leslie Jameson'ın Splinters. Diğeri de Amanda Hess'in Second Life. Şimdi bu kitaplarda aslında bir tür annelik savaşları. Yani aslında temel sebep, temel temaları diyeyim. Bunlar bize konuşmadığımız, konuşulamayan, pembe pembe gördüğümüz o anneliğin diğer taraflarını, arka sokaklarını aslında ne olduğunu, mitsel anlamın dışında olan anlamda gerçekte neler olduğunu gösteriyor. Ama bunu gösterdikten sonra biz bir Reddit'i açalım, oradaki tartışmalara bakalım, sosyal medyadaki herhangi bir şeyi, platformu açalım, oradaki Threadwide tartışmalarına bakalım, başladığımız yere geri dönüyoruz aslında. Yani tam bir şeyler teoride ve iyi yazılmış metinlerde o annelik çok katmanlı, daha çelişkili, daha zengin bir deneyim olarak ele alınabiliyor gibi görünürken tartışmalara sonra forumlardaki bir bakıyorum. Yani bu hani benim gözlemim diyeyim. Sizi çileden çıkarabilecek bir yere gidiyor tekrar. O yüzden böyle bir o özellikle internet tartışmalarında gördüğüm o keskin karşıtlıklar, hani hiç bu alan açmayan, gri alanları konuşmayı istemeyen, hep böyle çok yorucu polemiklere sapan konuşmalar devam ediyor. Velhasıl şöyle bir tarafı da var, bu da önemli. Gelmeden önce ben birkaç hafta önce sadece bu konuyu konuşacağımız için değil ama buradaki paterni anlamak adına istatistiklere baktım. Annelik üzerine teorik tartışmalarda böyle çok daha liberal bir noktadayız gibi görünse de sosyal destek kısmında, ekonomik kısımda büyük bir çöküş var. Yani zayıflayan bir sosyal devlet sistemi kuzey ülkelerinde bile. Dolayısıyla aslında çok somut bir kriz var yani. Tek başına yaşayan, çocuk büyüten annelerin ekonomik olarak ayakta kalma zorluğu, güçlüğü vesaire gibi. Bunları da gördüğüm zaman çarpıcı bir biçimde o istatistikleri aslında karanlık temsillere de çok şaşırmamak gerek diye düşünüyorum. Şimdi bu benim gördüğüm. O örüntünün içerisinde hangi boyutlar var? Onları ben biraz bahsedeyim, filmlerden de bahsedeyim. Sonra da onlar üzerine nasıl konuşabileceğimize bakalım. Mesela birkaç tane film, biri Tully, biri Night Bitch, bir de çok yeni If I Had Legs I'd Kick You filmi. Buralarda temelde aslında ayrıcalıklı beyaz annelerin problemlerini anlatıyor. Onların bakım emeği, verdikleri emeğin bakım emeği sayılmayışı. Ve bu bakım emeğindeki yani eksiklik sebebiyle onlara yapılan desteğin, manevi desteğin az olması sebebiyle aslında neredeyse sınırı sürüklenen, eşiğe sürüklenen insanlar bunlar, kadınlar bunlar. Hepsinde sürdürülemez bir yük olarak görülüyor aslında anneliğin emeği. Tek başına sürdürmenin çok zor ve çok ağır olduğu bir emek gibi görünüyor. Bu kısım bence şey açısından ilginç. Burada bazı notlar almışım hatta mesela Tali'de çok eleştirileri okudum. Acımasızca dürüst olarak düşünülüyor. Mesela Maril Heller'ın Night Bitch'inde daha da ileri. Yani annelik aslında bedensel, fiziksel bir dönüşüme sebep oluyor. Yani senin sadece ruhunda açtığı yara değil, fiziksel olarak da sürdürülebilir bir şey gibi görünmüyor. Kaldı ki ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Burada minik bir ara vererek onu anlatayım. Çok küçüktü kızım. Bir gün tatildeyiz bir otelde ve ben biraz başım döndü ve merdivenlerden düştüm. Bayağı yüksek bir merdivenden aşağıya yuvarlandım. Galiba 2 yaşında, 1,5 yaşında falan da Asya. Sonra işte doktor bir şey falan. İstanbul'a döndükten sonra da doktorlara gitmeye başladım. Arka arkaya şu holterler takılıyor, testler yapılıyor. Kulak testlerine, denge testlerine giriyorum falan. Neredeyse bir ay falan böyle geçtikten sonra çok yaşlı bir doktor. Özellikle söylüyorum çünkü o yaşlılığı bilgelik gibi olduğu için ifade ettim. Bana böyle dedi ki, yavrum senin uyuman lazım dedi. Hiç unutmuyorum onu. Yani temelde aslında sebep hep o. Yani uykumu alamıyorum ki yeterince yani. Böyle işte bu filmler biraz onu da gösteriyor. Bu If I Had Legs I'd Kick You filminde o yine çok kesintisiz bir anksiyetesi var yani. Hani çünkü onu çökmüş artık kadın. Yani o çöküşün portresini izliyoruz temelde. Bir de bence bunlardaki örüntü şu anlamda önemli. Bu böyle yoksulluktan, göçmenlikten beslenen bir çöküş hali değil. Bunlar göreceli olarak orta sınıf, orta üst sınıf. Aslında bir yaşamın içerisindeler, korunaklılar. Ama yine de bu ne kadar o destekten yoksun oluşları, onların o sadece gündelik hayat pratiğine değil, zihinsel ve fiziksel olarak onlara nasıl bir yüke dönüşüyor, onları da gösteriyor bize. Ve sistemin nasıl yalnız bıraktığını aslında kadını, annelik sürecinde ona yüklediği bütün anlamlarla yalnız bıraktığını, o pembe pembe bütün anlamlarla, yani nasıl olsa altından kalkar, o fedakarlık onun göbek adı, hepsini yapabilir vesaire gibi, bunları gösterdiği bir şeyi görüyoruz. Mesela Die My Life filminde doğum sonrası depresyonu ve oradaki psikoz, o da önemli. Onun oraya varan halini göstermek ve anlatmak, bunları konuşulabilir kılmak bence önemli. Şimdi burada 2-3 tane daha film adı vereceğim önemli olduğunu düşündüğüm için. Ondan sonra da bunun üzerinden devam edelim istiyorum ama. Mesela Saint Omer çok önemli bir filmdi. Ben onu gittiğim her yerde tavsiye ediyorum diyeyim. Bu seninle daha önce konuştuğumuz şeye de giriyor. Senin bana söylediğin kadınların fail olarak çok görülmüyor oluşu, hı hı, kısmına giriyor. Saint Omer'de aslında bebeğini öldürmekle suçlanan Senegalli bir kadın var. Ve orada böyle çok kolay annelik insanı delirtiyor. Bu kadın da sonunda delirdi. Gitti, öyle de değil. Çok katmanlı bir yapı var. O trajediyi anlamak için arkada sunulan kompleks bir bütün var yani. Bütün o kadının yıllar boyunca içinde kaldığı korku durumu, öfke durumu, ondan sonra bu kuşaklar arası travmanın devam ediyor oluşu. O yüzden çok güçlü bu anlamda bu film. A Thousand and One diye bir film var. Oradaki Ines karakteri hapisten çıktıktan sonra çocuğunu koruyucu aile sisteminden kaçırıyor. Ve sistemin bunu nasıl bir ırkçılık, polis şiddeti ve istismar gibi adlandırdığı ve bu koşulların karşısında bir tür annelik yapma çabası var. Bu önemli. Aslında mesela Parallel Mothers'ı bir anlamda sayabilirim. Çünkü çok tarihsel bir yerden duruyor annelik orada. İki annenin hikayesi, o anneliğin yalnızlığı ve tarihsel süreç içerisinde de onun nasıl işleyişini anlatması. Şunu söyleyerek noktalayayım, sonra bir sürü başka örnekler veririz zaten. Bu bir tane kısa film vardı, Bao diye. 2018 yapımı. Orada şöyle bir şey var. Evden büyüyor ve çocuk ayrılıyor. Oğlu ayrılıyor. Anne de aslında çok bunun yasını tutuyor. Bir kayıp var orada. Bir tane oğlunun yerine bilinç kazanan bir Baozi'yi evlat ediniyor. Ve filmin sonunda da anne o Baozi'yi kaybetmemek için yiyor. Yutuyor en sonunda yani. Çok müthiş bir duygusal yoğunluk oluşuyor. Bununla başa çıkmanın da çok kolay olmayışını anlattığı bir filmdi. Şimdi buradaki derinliği ve güzelliği ve bunun pembeliğini göstermek yerine onun ya da bunları anlatmak, onun ne kadar zor olduğunu görmezden gelmek olmamalı kesinlikle. Çünkü sinemada da aslında edebiyatta da hayatta olduğu gibi bunlar yan yana devam eden süreçler. Bu çok uzun girişimin ardından biz seninle konuşurken bana bir tane cümle söyledin. Bu buradan başlanabilir mesela diye düşünüyorum. Çoğunlukla temsillerde men are bad, women are mad. Yani erkekler kötü, kadınlar da deli.
1: Yani bu şey konularında özellikle işte suç faili falan, evet, tartışmalarında, evet, hani erkeklerin hani yani şiddet suçlarında çoğunlukla yani failler erkek olduğu için, yani bu hani sadece Türkiye'de değil, nereye bakarsanız bakın öyle, yani çok yüksek çoğunluk, %90'ların üstünde erkek yani. Ama erkeklerin hani kütülü üzerinden hani bunun hani bireysel seviyede açıklamalar olsa ya da toplumsal fark etmez, ama kadınlarda hani bunun bir ne bileyim bir bilinci, rasyoneliteyi hani bu şekilde şiddet eğilimi gösteren kadınlarda bunun bir rasyoneliteyi kaybetmekle, işte akıl kaybetmekle yani anca mad bir kadın, yani delirmiş bir kadın bir şiddet uygular, şiddet gösterir. Ve özellikle şey konusunda bu daha da çok ortaya çıkıyor. Şiddet faillikte erkekler hep çok daha büyük çoğunlukta, fakat çocuklara karşı, yani özellikle işte çocuğa karşı şiddette kadınların payı diğer suç, şiddet suçlarına göre çok daha yüksek. Bu yani erkeklerden daha yüksek olmayabilir ama hani ama diğerlerine yani göre daha yüksek. Yani orada tabii ki bunun bir sürü şey toplumsal yani şey açıklaması da var. Hani erişim meselesi, çocukların çok savunmasız olması vesaire vesaire, ama oradaki hani kimdir o mağdur çocuklar? Kendi çocukları. Yani kadınların kendi çocukları. Onlara karşı uygulanan şiddet, çocuk istismarı, yani çocukların fiziksel istismarı. Ama bu bakıldığı zaman yani bu genelde kadınların işte aklını kaybetmesiyle, delirmesiyle, yani
0: histerik kadın.
1: Çocuğu histerik kadın yani. Kendi çocuğuna şiddet uygulayan kadın mutlaka aklını kaybetmiş olması gerekiyor. Yani hani başka bir çözüm, başka bir açıklamaya bakılmaz bile yani bu toplumda. Başka bir olasılık yok yani. Şu yani kendi çocuğuna hiçbir şekilde zarar veremez. Zaten bu bir aksiyom olarak kabul edildiği için bunun dışına çıkılamıyor. Şimdi senin anlattıklarından benim kafamda şöyle bir şey uyandı. Hani senin bütün anlattığın filmler vesaire. Bunlar hepsi aslında iyi anne olmanın zorlukları üzerinden. Yani değil mi? Yani iyi anne olmak ne kadar zor, gerektiren işte fedakarlık, işte bunun mücadelesi falan. Ama iyi anne.
0: Tabii.
1: Sonunda gene yani var. Yani iyi anne olmak ne kadar zor. Peki iyi anne olmamak ya da işte hiç yani bunun iyiliği üzerinden tartışmasak meseleyi. Yani bu işte gidilmeyen, zaten gidilmeyen konu o. Gidilmeyen tartışma odur. İlla ki anne iyi anne olmak zorunda mı?
0: Tabii.
1: Ya da yani hani tabii ki diyeceğiz çocuk yaptıysan bakacaksın işte sorumluluğun o zaten, ama onun tartışması, onun diyaloğu zaten yok.
0: Bu söylediğin şey anlamında da bence ilginç. Sen konuşurken ben de bunun notunu aldım. Şimdi mesela ben temsil üzerinden çalıştığım için buna bakıyorum. Ve Saint Omer'i gördüğüm zaman bu bana böyle çok örneğe çok fazla olmayan, konuşulmayan bir şeyi anlatan bir filmdi bu. Çünkü orada bir kadını demonize etmeden aslında iyi bir anne değil ve onu etraflıca bize anlatmaya çalışıyor. Ben bu temsille çok az karşılaşıyorum mesela. Dolayısıyla senin anlattıklarından aslında gerçekte olanın temsillerinin ne kadar az olduğunu da çıkarabiliyoruz böyle olduğunda. Çünkü bu aslında istatistiki olarak var diyorsun burada. Ama temsillerde yok. Ve o yüzden de mesela ben bu filme bakıp diyorum ki ya böyle şeyler de olmalı. Çünkü hani bunu ben bir standart sapma olarak görerek, çünkü çok az veri olarak. O yüzden de önemli bir film diyorum. Halbuki bu çok olan bir şeyin az temsili demek ki.
1: Şey aklıma geldi sen anlatırken, vakti zamanında New York Times'da Modern Love hikayeleri var. Vakti zamanında da Simple Math diye bir hikaye çıkmıştı. O hikaye okuduktan sonra kitabı da buldum. Hikaye yazan kadın kendi çocuğunu herhalde yani doğduktan hemen sonra şeye bırakmıştı, yani kendi büyütmek istemedi. İşte şey sistemine var, ne denir?
0: Bakım.
1: Bakımı da değil yani, başkasının, başka sosyal bir ailenin, hizmetleri mi? Sosyal hizmet, başka aile onu evlat edindi çocuğu ve bu açık bir evlat edinme sistemi olacaktı. Yani çocuk kadın sonrasında da çocukla iletişim sürdürmek üzere yani. Bunu da karşı alan çocuğu da evlat edinen aile de bunu kabul etmişti böyle olması. Ve kadın bu süreçle ilgili anlattı yani. Kendisinin hamileyken aslında çocuk büyütmek istemediğini çeşitli nedenlerden dolayı. Karşı tarafta da bir ailenin olduğunu ve işte çocuğu çok istediğini ve kendi kafasında bunun çok basit bir matematik olarak. Ve böyle yani... Ama sonra o ilişkiyi sürdürmek ve kendini şey sorgulaması, benim buradaki yerim nedir? Hani aslında ben bu çocuğu büyütmek istemedim ama ilişki istiyorum. Ben burada ne oluyorum? Ben anne miyim? Değil miyim? Yani o mesela çok ilginç bir hikaye gelmişti bana. Çünkü kadının bir taraftaki hani böyle bir acayip bir pişmanlıkla ya da ben böyle nasıl çocuğumu bıraktım falanla değil. Çok daha farklı bir şey bir tutumla bunu anlatıyor. Bir tarafta hani o basit matematik dediği matematiğin de aslında o zaman içinde tabii ki o kadar basit olmadığını da anlıyor ama şey çok ilginç gelmişti. Hani bu hani ne bekliyoruz işte büyüdükten sonra hani çok pişman olmuş olması gerekiyor değil mi? Çocuğunu verdiği için hani kendi büyütmediği için iyi anne dediğin çünkü onu veya kadın dediğin anne dediğin hani kendi çocuğunu hani ister büyütmek ister vermek istemez falan ya da yaptıysa da bu çok büyük zorluklardan dolayı olmuş olması gerek fedakarlık içinde olmuş olması gerekiyor. Öyle bir hikaye değil. O yüzden bana çok enteresan gelmişti. Ve hani çok da duygulanmıştım yani okurken. O yüzden hikayeyi okuyup gidip kitaba geçtim yani. Kitabını sonra buldum. Bu işte şey meselesi. Yani o beklentilere uymayan bir
0: evet.
1: Anne.
0: Aklıma şey filmi geldi. Young Mothers diye bir tane film. Çok yeni izledim ben. 2025'in mi? 2025 galiba. 25'in filmlerinden bir tanesi. O filmdeki bir annelik ve ben onu daha önce hiç düşünmemiştim sen anlatana kadar. Onu söyleyeceğim. Ama bir şarkı arası verelim. Önce Charles Aznavour'dan gelsin. Ondan sonra devam edelim.

0: Şimdi çok etkilenmiştim ben bu filmden. İşte Young Mothers, Genç Anneler diye bir film. Bir festival filmiydi. Şöyle bir hikayesi var aslında. Fransa'daki bir destek merkezi, yani bir sosyal destek merkezinde geçiyor ve oradaki çocuk anneler, yani 14, 15, 16 yaşında, 17 yaşında anne olan genç kadınların hayatı ve zorluğu. Şimdi onlara destek olan bir sistem var. Kısmen destek olan. Özellikle anneliklerinin ilk günlerinde eğer bebeğe sahip olmaya, doğurmaya karar verdilerse hem bebeğe bakıyorlar, çünkü yani çok küçükler gerçekten de, bir bebeğin sorumluluğunu tek başına alabilecek durumda değiller. Hem bunu yapan bir sistem. Oradaki bu genç annelerden bir tanesi galiba 16 yaşında bir genç ve kendi de aslında annesi tarafından bir işte sosyal hizmetlere bırakılmış zamanında ve başka bir aile onu evlat edinmiş. Ve film boyunca ben bunu hiç düşünmemiştim bak. Ben hep diğer tarafı düşünüp yani analiz etmiştim kafamda. Halbuki film boyunca aslında 2-3 kere biyolojik annesiyle kontak kurmaya çalışıyor. Ve her kurmaya çalıştığı kontakta kadın diyor ki yani ben istemiyorum. Yani biyolojik annesi görüyor bunu, diyor ki yani zaten yakın oturuyoruz, beni bulmaya çalışmana gerek yok. Ben anne olmayı istemedim hiçbir zaman. Ya beni bulma, benimle konuşmaya çalışma, benim seninle bir bağım yok diyor. Ama buna ikna olmuyor, tekrar gidiyor. Tekrar gidiyor. Her
1: Ve
0: seferinde
1: beklenti bir noktada bir şey olacak değil mi?
0: olunca
1: Yani
0: tabii öyle.
1: olması lazım. Kadının içinde o anneliğin uyanması gerekiyor.
0: Tabii, o bir nokta, hani film izliyorsak sonunda öyle olacak. Halbuki hiç öyle olmuyor. Üçüncü galiba buluşmalarında kadın yeniden diyor ki yani beni bulmaya çalışma lütfen. Ya ben annen falan değilim yani. Biz iki yabancıyız. Böyle bir birlikteliğimiz yok sizinle. Ve sonrasında o kopuyor. O böyle filmin arka planında bir yerde işleyen bir şey aslında. Mesela demek ki bu temsiller de ne kadar yok.
1: Evet.
0: Yani işte örnek vermeye çalıştığımız zaman sen diyorsun ki bir tane öyle makale, işte New Yorker'daki minik bir o köşe vardı.
1: Evet.
0: Ben böyle bir tane film seyrettim diyorum. Ya bunların temsillerinin olmayışı aslında diğer annelik üzerine olan bütün temsillere nasıl bir mitsel anlam yüklediğimizi de gösteriyor bir yanıyla bize.
1: Çünkü zaten bu temsille hani kimse duygusal bağ kuramıyor zaten. Hani o en sonunda içinde annelik uyanmamış kadınla
0: Evet.
1: hani zaten bağ kuramıyorsun, çünkü hani ne biçim anneyle bitirdiğimiz için, belki de tam da ondan dolayı yani bu hani gidemediğimiz bir noktadır yani. Bu çok tehlikeli bir bakış açısı çünkü. Yani değil mi? Çok tehlikeli bir pozisyon. Yani
0: Öyle tabii ki.
1: pişmanlık duymamış, çocuğunu istememiş ama
0: Tabii.
1: hani bu da korkunç bir insan da değil. Bunu yani
0: O bir canavar değil
1: o
0: işte.
1: ama işte olması lazım. Çünkü eğer canavar değilse o zaman bir şekilde onunla bir duygusal bir bağ kurmamız gerekiyor. Bu çok tehlikeli işte.
0: Şey bile çok acayip. Mesela biz geçen hafta burada konuşurken biraz akran zorbalığı üzerine Adolescence'dan örnek vermiştik. Yani Adolescence ve Huffman'dan. Orada da mesela temelde orada bir sadece canavarların canavar çocuğu olmadığı, o çocuğun bir canavar olmadığı ile ilgili bir arka plan vardı. Burada da temelde o. Yani mesela onu bile konuşabilir haldeyiz demek ki. Bunu hiç, yani bu
1: Hiç
0: kadın
1: evet.
0: canavar değil işte. Saint Omer'deki kadın canavar değil yani. O şekilde annelik yapmak istemiyor oluşu sadece. Bunu şeye getireceksem, yani mesela bu konuşulamama hikayesini uzun uzun bence bir tane şey vardı. Çiğdem Sezgin'in galiba Suna diye bir Türkiye sineması örneği. Ben çok başarılı bulmuştum birçok noktadan. Olması gerektiği kadar çok konuşamadık filmi ama orada da kadın aslında normların dışında kalan bir hayat sürüyor. Ondan beklenen işte 50'li 60'lı yaşlarına geldiyse evlenmesi, ona bir adamın bakması, ama o deri ceketini giymek ve sokaklarda dolaşmak istiyor. İşte bir restorana gitmek istiyor akşam saatinde. Bu ama yani büyük büyük hayatlar yaşamak, çok marjinal bir insan olmak falan değil yani kadının istediği. Ama bir erkekle hayatını devam etmek istemiyor mesela. Bir tahakküm altına girmek istemiyor. Çocuk sahibi olmak istemiyor. Hayatını olduğu gibi devam etmek istiyor sadece. Bu noktada mesela konuşulamayan dediğimiz zaman bir şey daha aldım, bu histerik ve deli kadınlarla ilgili. Onu notuma aldım, konuşuruz yine ama biz neleri konuşamadığımızı da konuşalım bence. Yani kendimize döndürüp. Ben burada da belki anlatmışımdır daha önce. İlk anne olduğumda ya ben aşırı şaşırdım. Yani çok şaşırdım öncelikle. Ya bu zormuş. Yani bu kadar zor olduğunda hiç böyle konuşulmuyormuş.
1: Hangi kısmı?
0: ilk Asya doğduğunda hiç uyumuyor, hiç yemiyor. Çok zor bir, zorlayıcı bir şey, davranışları var yani, öyle söyleyeyim.
1: Zorlayıcı davranışlar.
0: Ne diyeceğimi de bilemedim. Cümleyi
1: zorbalayıcı davranışlar.
0: Cümleyi düzgün kurayım istedim. Yani karşımda da bebek var yani. O yüzden hani doğru cümleler kurayım istedim. Acayip zorlandım. Yani hiç uyumuyor mesela gece boyunca. Yemek yemesi çok zor. Ben geceleri böyle sürekli hastaneye arıyorum. Bu normal mi, onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü hiç kimse bundan şikayet etmemiş. Ha, demek ki diyorum ben bir şey yapamıyorum. Uyutamıyorum hani vesaire vesaire. O yüzden de böyle geceleri sürekli hastaneyi arıyordum. Doğum yaptığım hastaneyi. Hemşire çıkıyor telefona, bana anlatıyor. Diyor ki yani bu normal işte 3-5 gün olmuş eve geleli. Anlatıyor. Kapatıyorum, ikna olmuyorum. Diyorum ki o kadın beni tanıyor. Ben bir daha arayayım, başka hemşire çıkar. Başka ses tonuyla işte yeni bir hemşireyle konuşmaya
1: çalışıyorum. Seni deli görüyordur diye düşünüyorsun.
0: Tabii yani. Yani bu da böyle hani bir türlü ikna olmadı diyecek diye. Ben de onun peşindeyim. Bana şey cevabını versin yani. Ya herkesin başına geliyor bu, böyle bir süreç desin.
1: Peki bir şey soracağım. O hani o ilk aylardaki işte uyumuyorsun etmiyorsun bilmem ne falan filan. Yani bu ama işte o bakımı sürdürüyorsun. Hmm. Bu sevgiyle bağlantılı bir şey mi?
0: Bunu da düşündüm. İlk o sevgi geliyor mu, yükleniyor. Yani bunu kendi kendime çok düşündüm. Burada istediğim cevabı da çok veremiyorum. Bana hep öyle geldi.

0: İli başka başka konularda da düşündüğüm zaman da çıkmaza vuruyorum. Yani ben aslında sevdiğim şeyleri yapmayı, sevdiğim şeyleri gerçekten yapmayı seviyor muyum? Yoksa bunları toplumsal görev olarak mı yapmayı seviyorum? Bunu her yere götürebiliriz annelik dışında da bence
1: Tabii.
0: yani gündelik hayatımızın içerisinde de. Ama ya ben zaten çocukları her zaman çok seven, çocuğum olması da çok seven biriydim. Bebekleri hep çok severdim. İlişki kurmak bana çok keyifli gelirdi. O kısmı daha kolay atlatmış olabilirim bu sebeple. İlk günden zaten bebek görsem sevmeye çok hazır bir biçimde olduğum için o bana daha kolay geldi. Ama tabii bunu öyle gelmeyen bir sürü insan da olmuş olmalı. Şunu hatırlıyorum. Çalıştığım üniversitede bir arkadaşımız vardı. Hatta söyleme biçimi bile aslında çok demek ki ne kadar zor ve bunu anlatamıyor ki. Bir gün tuvalette karşılaştık. Üç kadınız. Yeni bir çocuğu olmuş ve aslında çocuğa bir sevgi duymuyor. Ve bu çocuğa sevgi duymayışını hiçbir yerde de söyleyemiyor tabii ki. Bağ kuramıyor yani çocukla. Ama bak şey de çok ilginç. Tuvalette olmamız bile çok ilginç. Mesela sinemada, dizilerde falan temsillerde de aslında böyle konuşulmayan konular hep orada banyoda kapatır. İşte orada kapıyı kapatır konuşursun. Çünkü mahrem konuların konuşulması için öyle bir mizansene ihtiyaç vardır.
1: Kadınların alanı.
0: Kadınların alanı, bir de hakikaten her yerde konuşulamayacak şeylerin konuşulduğu alanlardan biri. Bize bunu anlattığını çok iyi hatırlıyorum bir arkadaşımla. Biz aslında biraz alakasız insanlardık. Çok yakın arkadaş değildik. Demek ki yakın arkadaşına anlatsa orada da bir tür toplumsal baskı olacağını düşünüyor. Onu anlatmak için alan yok yani hiçbir yerde yok. Ailede anlatamıyor, arkadaşlarına anlatamıyor. Biraz daha uzak ama yine de onu anlayabileceğini düşündüğü birine bir anda anlatıveriyor mesela bunu. Anlatıveriyor çünkü nerede konuşsun bunu? Bunlar konuşulamıyor. Böyle bir tarafı. Senin var mı bu şaşırdığın anne olduğunda? Yahu hiç böyle değilmiş bu iş dediğin bir şey.
1: Yani bilmem. Hayır. Yani evet, o hani zaten o ilk aylar falan, hani ilk aylar, hani ilk 10 sene
0: İlk 12 sene çünkü biz 12 yaşında ya da.
1: hafifleyecek diye bekliyorum. Yok, hayır, dürüst olacaksak hani o hani zor, bilmiyorum, annem belki çok anlattı uykusuzluğunu. O yüzden yani onlara şaşırmamıştım, yani o zorluklarda
0: Biz
1: çok
0: de hep uyumuşuz
1: şaşırmamıştım
0: yani
1: yani.
0: bizim ailede de hiç öyle olmamış. O yüzden de çok ilginç bu nokta. Bir de mesela kadının aslında şimdi her sürecin işte anne olmak o postpartum dönemi de aslında bir kayıp eski hayatının kaybı demek ya. Yani yeni bir hayata başlıyorsun ve sen neyi kaybedeceğini bilmeden ve bir süre onu beraber götürmeye çalıştığın bir dönem var bocaladığın.
1: Tabii, evet, ya hep şey düşünüyorum, bir tek çocuğum var, ikinci çocuğum olsaydı o çok farklı bir şekilde geçirirdim o ilk seneyi yani. Çünkü o hani bir tarafında nasıl diyeyim, ya ne kadar, en azından kendi adıma söyleyeyim, yani ne kadar bambaşka bir şeye girdiğin aslında bir şekilde kabul edemiyorsun o kadar hızlı bir şekilde. Yani bazı eski şeyleri sürdürmeye devam ediyorsun ama hani sürdürmeye gerek yok aslında.
0: İşte onu da anlamak ama onu da fark etmek lazım.
1: Fark etmek yani, hani ama insanlar da bunu sana söylüyor ama tabii duymuyorsun, kabul edemiyorsun, yapamıyorsun, edemiyorsun. Herkes için böyle olmayabilir tabii yani. Hani
0: Zaten bence asıl buradaki konuşmamız gereken herkes için tek tip bir modelin olmayışı.
1: olmayışı tabii, evet.
0: Asıl konuşmamız gereken o. Ne kadar varyasyonlu bir şey olabildiği, herkesin başka başka deneyimlerinin olduğu, herkesin her işte olduğu gibi, her duyguda
1: Evet.
0: olduğu gibi bununla farklı ilişkilendiği. Asıl temelde konuşmamız gereken şey o diye düşünüyorum yani. Bu Berta Moriso diye bir impresyonist bir kadın ressam var. Beni çok etkileyen bir tane resmi var. Kelebek Avı diye bir resim. Adının da öyle konulmuş olması da beni çok etkiliyor. Hikayenin tümü aslında çok etkileyici. Biraz uzun anlatabileceğimi düşündüğüm için önce bir şarkı arası vermeye karar verdim. O yüzden önce Tomasa Giovanni'den Mama'yı dinliyoruz. Ve ardından Berta Moriso'yu anlatıyorum.

0: Bu İtalyanca şarkılara İtalya'da yaşadığım dönemde çok bağlandım. Kendi kendime bunları dinleyip gerçekten nasıl hiç sözünü anlamadığım şarkılarda bu kadar duygulanabiliyorum, bunu da çok düşündüm. Sabahları gittiğim bir kafe vardı her sabah üniversitenin yanında. Orada çalan şarkıları hep bu bir tane uygulamam var şarkıyı bulduğum. Oradan buluyordum ne çalıyor. Ve sonra onları böyle listeledim. Acayip seviyorum şimdi dinlemeyi. Ve geldim Berto Morisot'u anlatmaya. Adı Kelebek Avı. Şimdi impresyonist ressamlardan biri Berta Morisot, ama bir yanıyla da şimdi aslında impresyonizm de biraz eril bir akım. Bunun içerisinde çünkü aslında ne gerekiyor burada? Bir manzara resmediyorsun. Onun sende uyandırdığı duyguyu, değil mi? Şöleni alıyorsun, dışarı çıkıyorsun, koyuyorsun bir yere. Onu hani o duygu yoğunluğunu bize aktarıyorsun. Şimdi kadın ressam çıkamıyorsa evde. Evdeki dolayısıyla ev hayatını mesela Mary Cassatt'da, Berto Morisot'da çok anlatır. Mutfak, işte çocuk bakımı. Hatta mesela resimlerde şu vardır ve bu beni çok etkilemişti bir dönem. Onun resimlerinde balkondan bakan kadınlar var. Halbuki Manet'in resimlerine bakarsanız dışarıdan o kadını görürüz biz. Yani balkondaki kadını bu sefer dışarıdan görürüz. Morisot'un bu resminde böyle öyle ki sanki resmin kadrajı ortadan ikiye ayrılmış gibi. Bir tarafta kadın var ve orada böyle kapana kısılmış gibi. Çünkü ağaçlar falan filan onu tamamen kapatmış. Diğer tarafta da iki minik çocuğu. Elinde de büyük bir kelebek avına çıkmışlar çocuklarla. O kelebekleri avlayacağı çok uzun böyle bir sopa, ucunda da işte o filesi var. Onunla beraber sözde avda. Ama öyle görünüyor ki resim, ilk baktığınız zaman o gözle bakarsanız kendini avlıyormuş gibi bir görüntü var. Çünkü ne olursa olsun aslında iki küçük çocuktan sorumlu. Çok ciddi bir bakım emeği ve yükü var ve o resim kariyerinin yanında yapması gereken şey bu. Ve zaman zaman kendini belki de o sıkışmış hissetmesinin sebebini acayip güzel anlatıyor. Bir de bunu anlatırken de o impresyonizmin belki verdiği doğallıkla, renklerle diyeyim. Ya yemyeşil bir yerdeler aslında. Bir ormandalar, işte ağaçlar, yeşiller çok güzel yani resim. Ama öyle baktığınız zaman onu o dar alana nasıl sıkıştığını görebiliyorsunuz ve o duygu yoğunluğunu hissedebiliyorsunuz diyeyim yani. O bana hep çok etkileyici gelir. Bu az evvel söylediğim şeye geri döneyim. Çok varyasyonlarını konuşamıyor olmamız aslında birçok noktayla konuşamıyor olmamız. Bence bu sadece yani aklıma ne geldi? Öyle söyleyerek başlayayım. Başka türlü toparlayamam çünkü. Şimdi mesela Virginia Woolf annesini kaybettiğinde bunun acısını çok uzun yıllar çekiyor. Çok uzun yıllar gerçekten de. Hatta o kadar uzun ki bu genç döneminde kaybetmiş olmasına rağmen ardından ileriki yaşlarında yazdıklarında bunun etkilerini görüyoruz. Deniz Feneri kitabında görüyoruz mesela. Bu hep onun yokluğuyla beraber yaşıyor. Bu konuşamayış varlığından yokluğuna kadar birçok şeyi kapsıyor bence yani. Bu kaybın ne kadar derin bir kayıp olduğunu, kimi insanın bu kaybın kısa sürede üstesinden gelemediğini, bunun yıllara yayılabileceğini, kimisi için çok kolay, kimisi için yıllara yayılan bir süreç olabileceğini. Başka bir tarafta buna böyle bakalım. Yeni anne olan birinin bu anneliğe alışma sürecinin çok uzun da sürebileceğini, buna bir günde de alışabileceğini. Anne olmayı hiç seçmemiş ve bunu hiç düşünmeyen birinin sürekli bunun pazarlığıyla bir hayat geçirmesi gerektiğinin zorluğunu ve bazen de hiç böyle olmayışının zorluğunu. Şilayet'in bir tane annelik diye bir kitabı vardı. Orada mesela şey yapıyor. İnşallah doğru hatırlıyorum kitabın adını. Zar atıyor. Anne olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Olmamaya karar vermiş aslında. Ama diyor ki bundan sonra diyor bu karar vermenin yükü o kadar fazla ki üzerimde sürekli olarak zar atarak her şeye karar vereceğim diyor. Hayatımla ilgili bir sonraki aşamaya. O yüzden de işte öyle başlıyor. Kitap da öyle başlıyor. Bu da ama bir yandan bize şunu getiriyor. Yani demek ki o biyolojik saat denilen bir üstüne mitsel anlam yüklenen yine ve temsillerle de pekiştirilen şey aslında kadını bir noktada o pazarlığı sürekli olarak yapmaya itiyor. Değil mi? Öyle bir tarafı da var yani. Şeyden bahsedebilirim belki. Bu arketiplerin yani annelik arketiplerinin diğer her tarafta olduğu gibi aslında o mitolojik kültürel temsillerinin nasıl olduğu diyalektik süreçte iyi ve kötü olarak nasıl etiketlendiği her zaman için. Yani bir iyi anne var, besleyen, büyüten, şefkat gösteren. Bir de kötü anne var, yıkıcı, kontrol eden ve tehdit edici, yutan anne.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? İşte büyüten, besleyen, hı-hı, falanla ilgili onu hatırlıyorum. Bir noktada okumuştum işte hamilelik sürecinde bebek büyürken. Yani kadının bedeni bir parçası ama aynı zamanda kendi içinde hani şu anlamda bağımsız bir varlık. Çünkü işte hani bebeğin mesela ne bileyim kemiklerinin oluşması için kalsiyuma ihtiyacı varsa ve sen anne olarak yeteri kadar kalsiyum tüketmiyorsan yani senin bedeninden bunu alıyor. Kemiklerinden kalsiyum alıyor. Dişlerinden kalsiyum alıyor. Yani bebek yani senin bedenini kullanarak aslında tabii, kendini büyütüyor. Tabii. Yani bu anlamda nasıl diyeyim bir kaynak. İster istemez bir fiziksel bir kaynağa dönüşmüş oluyorsun aslında. Ve bu işte bebek doğduktan sonra hani bebeği uyutmak için sen uyumuyorsun. Seni uykunu aktarmış oluyorsun aslında bebeğe işte. Sütünle bebeği beslemiş oluyorsun. Yani hani fiziksel olarak sen gerçekten bir şey gibi hani böyle şey gibi düşünüyorum. Nasıl o yumurtanın içinde onun proteinini kullanarak aslında o civciv oluşuyorsa aynı şekilde. Yani sen bir beden olarak aynı zamanda bir kaynaksın yani. Ve bu sonra hep devam eden bir şey yani. Hani başka şekillerde. Bunu zaten şeyde de görüyoruz mesela. Hani kadının bir kaynak olması şey konularına hani evli erkeklerin evli olmayanlara göre daha uzun yaşaması aslında evli kadınların evli olmayanlara göre daha kısa yaşaması. Yani evet, kadın aslında bizzat kendi ömründen yani hani hem fiziksel olarak yani bebeğe literally yani kendi minerallerini aktarıyor. İşte uykusunu aktarıyor. Etrafındaki insanlar hani bu sadece bakım hani böyle şeyli olarak nasıl diyeyim performatif olarak hani gidip bir şeyler yapmak yemek hazırlamak bilmem ne falan değil. Yani fiziksel olarak bedenle o bakım sağlamak yani vermek yani anlamına ve bu hani fedakarlık konuşulduğu zaman bu hani böyle bilinçli olarak karar verilen bir şeymiş gibi yani ya da bunu işte hani karar veriyorsun yapıyorsun falan ama bu isteğin dışında da gerçekleşen bir şey sonuçta.
0: Evet ama tabii biyolojik annelik dediğimiz zaman onun için sadece geçerli olan.
1: Yani
0: onun...
1: biyolojik de değilsin çünkü sonuçta sen bir
0: yani doğurmadığın
1: çocuk,
0: ama
1: doğurmadığın senin, ama büyüttüğün bir şey, çocukta da aynı şekilde o kadın o çocuğu uyutmak için uyumuyor.
0: Tabii. Yani hani o doğum süreci gerçekleşmiyor ama diğerlerine evet, aynı şekilde ediyor, gerçekleşiyor. Evet. Evet. O fedakarlık ya daha
1: yani
0: doğrusu
1: senin enerjini başka birine aktarmış oluyorsun yani bir şekilde.
0: Ben bir yerde şey okumuştum. Ya bir karikatürdü bu ama nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Bir benzin istasyonu gibi. Yani ya bebek işte, yanaşıyor evet, ve o, aynen öyle, yani, exactly, o benzini evet, içinden çekiyor yani. Sende bir şey kalmıyor geriye. Öyle yola devam etmen gerekiyor.
1: Dün seninle konuştuktan sonra eski resimlerime baktım. Anneannemin bir tane resmi var. Evlendikten biraz sonra işte genç böyle şey... flapper tarzı böyle bir saçı var falan filan. Ondan sonra bir de 4 çocuk doğurduktan sonra 43 yaşında bir resmi var ve
0: müthiş bir fark mı var?
1: Yani herhalde, hani öyle bir hani nasıl diyeyim kadın gerçekten hani böyle şey bir bez alıp da böyle sıktıktan sonra hani en son hali o işte 43 yaşındaki resmi yani fotoğrafı o halini hatırlatıyor yani. Hani böyle şey düşünüyordum yani. Ancak, nereye gitti belli ama evet, yani biliyoruz nereye gitti.
0: Ancak ama şimdi tabii onu bilinçle öyle okuyabiliyoruz yani. O zaman hani normal
1: yaşlandı diye bakıyoruz.
0: Yaşlandı diye bakıyoruz. Niye yaşlandı bu kadın yani? Bak hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey sormak ama sen şimdi söyleyince. Ya işte sen çocukluğunu burada geçirmedin. Ve aslında burada bir kültürel fark da görüyor musun mesela?
1: Yani nerede geçirdiğimi söyleyeyim Bosna'da geçirdim.
0: Bosna'da evet.
1: Sosyalist bir ülkede
0: evet,
1: geçirdim.
0: Evet yani mesela oradakiyle buradaki arasında bir fark görüyor musun?
1: Yani şöyle ben sizin çocukluğunuzu görmedim. Yani o yüzden ben hani benim çocukluğumu senin çocukluğunu ancak hikayelerimiz üzerinden tabii, şey yapabiliyorum. Yani şöyle mesela bir fark var onu biliyorum. Yani benim en azından yaşadığım yani benim annesi çalışmayan bir tane arkadaşım vardı hani bütün mesela benim ilkokulumda yani hani 150 çocuktan yani hani annesi çalışmayan bir tane kadın vardı yani full kadınlar zaten çalışıyordu yani o anlamda Türkiye'de kadın istihdamı zaten yani tarihsel olarak şu anda da çok daha düşük yani o yüzden daha farklı bir en azından işte benim yaşadığım çevrede yani buradaki o kadar şey yaygın değildi yani benim anladığım kadarıyla çok daha fazla çocuğunun annesi evdeydi.
0: Böyle bir şey düşününce
1: yani aslında yani daha farklı bir kontrol daha fazla biz çok böyle şey yaşadık yani büyüdük nasıl diyeyim Tek başımıza yani sokakta. Ya ama sokakta da değil yani, çocuklar sokakta oynayın diye değil, gerçekten tek başımıza yani 6 yaşında.
0: Sorumluluk da almayı yani biliyorsun tabii, mecburen.
1: Evet evet, ama yani bu biraz dönemle ilgili yani, çok kültürel bir şey olduğunu düşünmüyorum yani, sosyalizmin getirdiği bir şeydi yani, düzen.
0: O noktada kültürel olmadı yani, her şey kültürel açıklamanın hatalı olabileceğini onu düşünüyorum, onu bir noktaya koyuyorum yani, bir teorik olarak açıklamaya çalışmıyorum bunu ama ben bir dönem bir şey okumuştum, Mothering Around the World diye yani bütün dünya da annelik diye ve orada aslında gördüğüm şeyler beni şu anlamda çok şaşırtmıştı. Kültürel olduğunu hiç düşünmediğim bazı şeylerin bile ne kadar kültürel olduğunu ve buna farklı bakılabileceğini gördüğümde. Şimdi bu senin söylediğinden şu anlam çıkıyor. Biz burada şey tartışması yaptığımızda ya da mesela bunun temsillerini gördüğümüzde diyeyim, yine temsil üzerinden konuşabilirim, anlatı üzerinden. Anne çocuk sahibi olduktan sonra işte ya da evde olmalı, çocuğuna bakmalı bir süre vesaire gibi. Bunun tartışılmasının bile hiç olmadığı bir şeyden olmadı bahsediyorsun.
1: Yani. Evet, hiç olmadı.
0: Yani. Tabii. Çünkü evet, norm ona göre kuruluyor mesela tabii, yani. Evet. Dolayısıyla çok erken yaşta sorumluluk alan çocuğun da aslında ilerideki hayatı da başka bir biçimde gelişiyor ve değişiyor büyük ihtimalle. Buradaki sorumluluk çok daha uzun zamana yayılıyor olabilir. Hı hı. Yani çocuğa sorumluluk verme sürecimiz çok daha uzun bir zamana yayılıyor olabilir.
1: Evet ama ben şey bilmiyorum yani, dediğim gibi yani benzer, gerçi benzer bir hani şehir ortamı da yok. Çünkü bizde tabii sosyalizmde yani sosyoekonomik olarak o kadar karışık yani, bizim apartmanda hem yani bir tane general oturuyordu, hem işte benim okulumda, ilkokulumdaki temizlik yapan kadın da aynı apartmanda oturuyordu tabii, yani.
0: Sınıf, yani ekonomik olarak sosyal, da sınıf
1: çok, evet, sınıf çok şey yayıp ortada olduğu tabii için yani onu da karşılaştıramıyorsun tam olarak. Hani desen ki burada benzer bir, burada benzeri yoktu
0: yok,
1: zaten.
0: Yok yani. Evet, gerçekten yok. Burada öyle bir şey yok. Yani ben mesela şeye bakıyorum ama böyle baktığım zaman yani bu tartışmaları hala tam olarak doğru bir yerden yapamıyoruz gibi geliyor o yüzden. Yani bir yanıyla mesela bütün temsiller üzerinden ne demeye çalıştığımı şöyle anlatayım. Bir yandan ben vakte baktığım zaman, aa diyorum 3-5 dakikam kaldı dediğim anda bazen cümleyi kaçırıyorum yani onu söylediğim anda. Şöyle mesela ya temsillerde şunu yapıyor bize, anlamı doğrudan üretmese bile sürekli olarak bir ya gerçek anlam gerçek dünyadan türemiyor ve kendi kendine yeni bir dil ve kültür aracılığıyla bir temsil inşa ediyor bize bu anlatılar, tamam mı? Ve o yüzden herhangi bir şeyi kopyaladığını düşünmeden bu temsilin aslında bir şeyin anlamını oluşturmakla yükümlü olduğunu görmemiz lazım. Eğer mesela Stuart Hall tarafından bakan bir temsille o açıdan bakan bir yerden geliyorsak, ki ben öyle geliyorum. O yüzden de bu tip temsillerin olmayışı, bu farkların konuşulmuyor oluşu şeyler aracılığıyla, kitaplar, filmler neyse aracılığıyla, bu kültürel farklılıkların kimi zaman bazen bunların kültürel farklılık olmadığını, bunları arka arkaya konuşmuyor oluşumuz aslında bunu bizi hep çok sıkışık bir yere götürüyor. Hep aynı şey üzerinden okuyoruz ve hep aynı şey üzerinden tartışıyoruz. Bu da hepimizin deneyimini karşılamıyor bir şekilde. Böyle bir zorluğu var. Çünkü ben bakıyorum benim deneyimim yok. Annie Ernaux'un bu şeyi yazma sebebi, kitabı, ben galiba bunu bir programda anlatmıştım, kitabını hatırını hatırlayamıyorum ama çok genç yaşta işte çocuğu aldırıyor ve o süreci diyor ki, edebiyat okuyor o dönemlerde üniversitede ve diyor ki yani ben bugün çok zor bir gün geçirdim, eve gideyim ve kitap okuyayım diyor ve eve gidiyor ve diyor ki ya ben kimi okuyacağım, hiç kimse benim şu anki duygumu, bu şu an yaşadığım hissi anlatmıyor aslında bana Fransız edebiyatında diyor. Hı. Ve bunun üzerine kendi mesela oradaki o duygusunu anlattığı bir şey yazıyor, açıyor. Bunlar edebiyatta, sinemada vesaire, bunlar biraz biraz alan açıyor gibi görünse de ya ben gündelik hayata bakıyorum, o kadar çok şey değiştirmiyor gibi geliyor. Acaba çok mu yani olumsuz ama bir yerden bakıyorum? Sen gerçi benden daha olumsuz yerden bakarsın.
1: Olumsuz bakmaktansa hani bir şeyin, hani ne bileyim, literatürün ya da şeyin tartışmaların bir şey değiştireceğini beklemek bence birazcık optimist yani bir bakış açısı. Bu anlamda bana olumsuz diyorsan evet.
0: Yani. Ama yani bir yanıyla da ne yapalım, bunun başka yolu da var mı ya? Yok değil mi? Yani yok ki ne? Çünkü sonuçta benim kendi alanımdan baktığım zaman ben başka ne önerebilirim ki? Bunun temsillerinin çoğalmasını önerebilirim, değil mi? Hı-hı. Yani ben kendim elimden geldiği kadar farklı anlatırım.
1: Ama bu öyle olmuyor yani. Hani bir de bunu yazalım, bir de bunu çekelim falan ya. Yani öyle bir şey yok sonuçta, sanat üretimi hani böyle bir görev yani, tabii ki bireysel seviyedeki şöyle hissedebilir ama hani böyle bunların artması lazım. Ya bu sonuçta insanların kendi nasıl diyeyim yaşadıkları yani ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkan bir şey yani. Hı hı. O sanatçının zaten hani ifade etmek istediği bir şey olması gerekiyor ki ifade etsin onu yani. Ama hani bunu ifade etsenize falan diye olmuyor zaten.
0: Ya tabii yani. Olmuyor ama işte onlara alan açıldığının hissedilmesi, onların konuşabileceğinin.
1: Biz burada yani konuşulamayan şeyleri konuşuyoruz. Hı. Yani sonuçta bunu ne bileyim herhangi bir sanatçı da bundan bir istisna değil ki. O da bunları tabii, araştırması da lazım yani kendi içinde yani. Yani evet. Bu da hani şey değil ki.
0: Ya işte ama şey aslında şunu da soracaktım en son, onu belki çok böyle vaktimiz kalmadı ufacık bir söyleyebilirim. O zaman diyeceksin ki niye şimdiye kadar sormadın ama işte konu başka yere getirdi. Ya dijital dönemde de anneliğin biraz değiştiğini ve belki bunu başka zamanlar konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda bu işin tabii biz bugün hep anne olanlar ve bunun üzerine bahsettik ama bu konudan. Yani annelik biçimleri de çok değişiyor ve sürekli. Kıyaslama çok artıyor ve hep bir sen de izleniyorsun anne olarak, bu da bir performansa dönüşüyor ama çocuğunu da izlediğin başka bir monitoring, bir sistem oluştuğunu düşünüyorum. Bunun da aslında o annelik kavramını nasıl değiştirdiğini bir zaman konuşmak istiyorum diyeyim. Yani bunu çok konuşacak vaktimiz yok ama bunun ben önemli bir fark yaratabileceğini düşünüyorum diyeyim, orada bırakayım. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. İşte bugün biz Gidilmeyen Yol programında biraz anneliğin konuşulmayan taraflarını konuşmaya çalıştık. Elbette ki her şeyi etraflıca, kapsayıcı bir biçimde ele almamız mümkün değil. Bir tarafından baktık. Daha çok kimsem oradan anlatmak durumunda da kaldım. Onu da söylüyorum. Ama bugün de bir yanıyla Anneler Günü. Anne olan, anne olmak isteyen, anne olmuş ve bu işe emek vermiş bütün kadınların, emekçi kadınların Anneler Günü de kutlu olsun diyelim. Kendi annem için de ve son şarkıyı da onun için söylemiş olayım, istemiş olayım. Burada da bu haftalık programımızı bitirelim. François Hardy ile bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta tekrar Gidilmeyen Yolda buluşmak üzere. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatları

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Eksik mecaz.
9: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cemre Baytok, Olcay Akyıldız ve Mine Volley'e teşekkür ederiz.
4: Rebetiko, Ege'nin köprüsü.

Markus Van Vakarisch'in Frango-Syriyen adlı çok bilinen şarkısını dinledik. Ardından sözleri ve müziği Apostolos Kaldaras'a ait olan bir şarkı dinleyeceğiz. Bunu 1971 tarihli bir kayıtta Yorgos Dalaras'tan duyacağız. Şarkımızın başlığı Ayın Olmadığı Bir Gece Çöktü. Ayın olmadığı bir gece çöktü. Karanlık iyice derinleşti ama genç bir adam uyuyamıyor.

Yorgos Dalaras'ı dinledik ve onunla devam edeceğiz. Bir sonraki şarkının adı Asla Sevmem. Beste Apostolos Kaldaras'a, sözler ise Kostas Virvos'a ait. Asla sevmem. Sana yüksek sesle söylüyorum. Eğer beni sevseydin, bana söyle, benim hatam ne?

Yorgos Dalaras'ı dinledik ve sırada dinleyeceğimiz şarkı da yine Yorgos Dalaras'tan olacak. Apostolos Kaldaras'ın bugünkü üçüncü şarkısı. Bu sefer şarkı sözlerini Pythagoras yazdı. Başlık: Şairin Ölümü. Granada'da safak vakti gülen şairi neden öldürdüler? O obucuklar nakış yapıyordu. Kuşları ve vadideki zambakları resmetti.

Yorgos Dalaras'ı dinledik. Şimdi de Çiçanis'in Marika Ninu'nun Olduğun Gibi Gel şarkısını kaydettiği 1953 yılında geri dönelim. Beste Vasilis Çiçanis'e, söz ise Yerasimos Çakalos'a ait. Olduğun gibi gel, olduğun gibi gel. Zeveklerimi bozma ve ateşi söndür.

Marika Nino'yu dinledik. Ardından da bir başka harika şarkıcı Haris Alexiou'nun Bergama şarkısını seslendirmesini dinleyeceğiz. Bu küçük Asya'dan özgü geleneksel bir şarkıdır ancak sözleri Pythagoras tarafından yazılmıştır. Bergama, ah güzel Bergama, giderken senin için ağladık, ah aşkımızın için ağlandık ve gözyaşlarımızdan deniz bulandı.

Haris Alexiou'yu dinledik. Şimdi de Türkiye'de nispeten bilinen bir şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkının adı Giydiğin Yelek ya da Yunanca'da To Yelekaki Pouforis. İcra eden Anna Hırsafi. Beste Panos Theodoridis'e, sözleri ise Spiros Olandezos'a ait. Giydiğin yeleği ben diktim. Acı ve ızdırap içinde astarını da ben yaptım.

Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi de bir başka harika şarkıcıdan bahsedelim. Rosa Eskenazi. Bunu 1930'dan kalma bir kayıttan duyacağız. Şarkının adı Rast Kanto. Demek istiyorlar Rast Makamdan Kantosu. Dimitris Semsis Keman, Agapios Tombulis Ut ve Lambros Savaidis kanun çalıyor. Bu şarkı geleneksel bir şarkıdır. Bakın ne anlatıyor. Eğer bana inanmıyorsun, çiçekler sahiplik eder. Onlara yemin et, sana doğruyu söylesinler.

0: αλήθεια μια. Για το πουλί.
1: Roza Eskenazi'den iki şarkı daha dinleyeceğiz. İlkinin adı Seni Resmettim Vlah.

Vlach Birkadın esas, Vlach Birkadın. Kayıt 1936 yılında ait olup, müzik ve sözler Lambros Savaidis'e ait. İkinci şarkı hakkında daha sonra konuşacağız. Bir sabah bir Vlach kızı gördüm. Tamamen zarafet ve hayat doluydu. Ah, güzelliği güneş gibi parlıyordu ve bakışlarına kapıldım.

Sıradaki şarkı Roger Eşkenazi'nin bugünkü üçüncü ve son şarkısı. 1934 tarihli kayıt Yamo adını taşıyor. Yamo, İbranice, İspanyolca'da seni seviyorum anlamına geliyor. Esas iki kelime. Yo amo.

Mary Lindey ve Manol Şiotis'i dinledik. Sırada da başka önemli bir şarkıcı var. Eleni Vitali. Kendisi bize 1988 yılından bir kayıttan ve Yıllara Girdik adlı şarkıyı seslendirecek. Şarkının sözleri ve müziği Stamatis Panoudakis'e ait. Yine o günü düşündüm, ben buradayken, sen biraz daha uzaktayken.

Bugünkü programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Dinleyeceğimiz bir şarkı daha kaldı ve onun başlığı Baharat Taçin ve Büse. Müziği Evanthiyare Buçika yazdı. Bu şarkı İstanbul Mutfağı adlı film için yazılmıştır. İcra eden Dilek Koç. Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Sizi gelecek hafta aynı köprüde, aynı saate tekrar bekliyorum. Hepimize barış, barış, barış diliyorum. Hoşça kalın.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cemre Baytok, Olcay Akyıldız ve Mine Volley'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Baba Sisoko ve Mediterranean Blues'un birlikte hazırladığı Novor albümü. 30 yıldır İtalya'nın Cosenza şehrinde yaşayan Malili sanatçı Baba Sisoko, Mediterranean Blues grubuyla birlikte kaydettiği Novor albümünü yayınladı geçtiğimiz günlerde. Napoli'de kaydedilen bu 9 parçalık albüm, rock, blues, soul, afrobeat ve psikodelik dokunuşları bir araya getiriyor. Ama hepsinin ortak bir derdi var. Barış. Şimdi Afro Rock ve Angaben parçalarına kulak vererek Afrikon'a başlıyoruz.

Sissoko'nun geldiği yer Mali'nin griyo geleneği. Yani çok önemli bir yer. Sadece müzisyen değil, aynı zamanda hikaye taşıyan, kültürü aktaran biri. Baba Sissoko, kendi deyimiyle yaşayan bir kütüphane. Tama, yani konuşan davul, Engoni, balafon ve kelebas gibi enstrümanlarda usta. Ama bir yandan da farklı dünyalara açık. Yıllar içinde Sting, Santana, Yusuf Endaur, Damon Albarn gibi isimlerle bir araya gelmiş. Mediterranean Blues projesi de tam bu kesişimden doğuyor. Grup kendine Afro Calabrialı diyor. Çünkü yaptıkları şey basit bir füzyon değil. Batı Afrika müziğiyle Afro Amerikan köklerin tekrar buluşması. Blues ve Soul'un çıktığı yerle o müziğin beslendiği Afrika arasında bir diyalog gibi. 7 kişilik bir ekip bu işi bir topluluk sesine dönüştürmüşler. Birbirini besleyen ve sürekli değişen bir yapı olarak tanımlıyorlar. Şimdi albümün diğer parçalarına kulak vererek Afrikon'a devam ediyoruz.

Albümün kayıt süreci de aslında bu topluluk sesi hissini taşıyor. Napoli'de sadece 2 günde canlıya yakın bir şekilde tanımlanan bir şekilde kaydedilmiş. Sound da o yüzden çok direk, ritimler sıkı, kirli ama sıcak tonda bir gitar sound'u var. Güçlü basları duyabiliyoruz. Arada Jamaica'ya göz kırpan groove'lar var. Vokaller ise anlatı ile yakarış arasında gidip geliyor. Tam aslında griot geleneğinden beklenecek gibi. Şimdi yine albüme kulak verelim. Ardından albümden bahsetmeye devam edelim.

Monaco ve Napoli'yi aynı cümlede buluşturmak, aynı denizin iki kıyısı gibi düşünebilirsiniz. Albüm köklü bir plak şirketi, Napoli'li bir plak şirketi olan Phonotype Records'tan çıkmış. Bu tercih aslında projeyi sadece bugünün işi olmaktan çıkarıp uzun bir müzik geleneğinin de içine yerleştirmiş diyelim ve albüme kulak vermeye devam edelim.

Sırada Oslo'dan, Norveç'ten çıkan 7 kişilik bir grup Flammer Dance Band var. Müziklerini duyunca hiç Norveçli demiyorsunuz gruba. Çünkü 70'lerin funk ruhunu taşıyorlar. Psychedelic bir coşku var. Bass, synth, saksofon var. Hatta Funky Rob, Ganalı efsane Funky Rob uzun yıllar sonra turneye çıktığında Flammer Dance Band'i arkasında, yani onlarla birlikte çalmak istedi. Bazı eleştirmenlere göre Afrika 17'nin ardından gelen en iyi Afrobeat grubu olarak tanımlanıyor. Bazı eleştirmenler de Avrupa'nın en iyi Afrofunk topluluğu olarak nitelendiriyor. Grubun geçtiğimiz hafta çıkan bir single'ından iki parça çalacağız. Ardından tekrar buradayız. Keyifli dinlemeler.

0: Afiko'nun bu haftalık sonuna geldik. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da umarım bir sonraki hafta tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Afiko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.
3: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağı'daki bina herhalde.
4: Evet, 6. 7. katta.
3: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım, küresel ısınma diye bir şey var. Ektim, oldu, olacak şey değil yani. Şey. Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinci ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
4: Elbette yani senin de...
3: Bu o yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
4: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
3: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse soracağım. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
4: Elbette.
3: Bu destektir.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Reklamlar.
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar bitti.

0: new retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 96. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 96. fasikülünde Kanada'nın Schubert Dünya'ya hediyesi Skinny Poppy'nin 1987 tarihli toplaması Bites and Remission'a kulak vereceğiz. Skinny Poppy, 1980'lerin ortasında grubun kurucusu olan Kevin Kaye'in bir projesi olarak doğuyor. Kevin Kaye o dönemde bölgede de popüler olan Amazing Vogue grubunda perküsyoncu olarak yer almaktadır. Zamanla projede Human Leg veya Cabaret Voltaire gibi erken dönem synth gruplarının etkisiyle biraz endüstriyel ama bolca karanlık bir new wave yapısına sahip oluyor. Yıllar içerisinde birçok kadro değişikliğine rağmen Skinny Poppy çizgisini hep koruyor. Ancak daha da sertleşerek. Kadro değişiklikleri ise endüstriyel rock ve elektronun yol almasını sağlayacak yeni projelerin kurulmasına öncülük ediyor. Skinny Poppy yeni bir scene'in yapı taşı temeli haline geliyor. Başta da söylediğimiz gibi berbat bir dünyaya hediye dedik ama bu hediye öyle pek neşe getirmiyor işin doğrusu. Skinny Poppy sıkışmışlık, kişisel bunalımlar, modern hayatın kişiyi bir çöp gibi savurması üzerine oldukça sert ve bazı noktalarda tehlikeli denebilecek içeriklere sahip. Özellikle ilk dönem çalışmalarında kullandıkları B-movie'lerden alınmış sample'lar ile birleştirdikleri ritmik ancak tekinsiz dünya tüm diğer albümlerinde de bazen çok daha kaotik bir halde devam ediyor. İlerleyen zamanlarda sert ve vurucu sahne şovları ve özellikle hayvan hakları konusundaki amasız ve gerçekçi yaklaşımları ile farklı bir noktaya varıyor. Ki ilerleyen zamanlarda sadece bu konuya yer verdikleri Vivisection 6 isimli bir de albüm yayınlıyorlar. Skinny Poppy ana akımdan hep uzak durdu veya tutuldu. Bunda hem politik tasvirlerdeki sertlikleri hem de sahne gösterilerindeki aşırılıklarının payı var. Ancak öngörülemez bir elektronik müzik yapmaları da sebep olabilir tabii ki. Aslında grubun da söylediği gibi sözlerdeki tabii anlaşılabilirse ve sahnedeki sertlik veya aşırılık aslında günlük hayatta şahit olmadığınız bir şey değil. Skinny Poppy sahnenin şatafatına değil bize dayatılan tasarlanmış yaşamın sefiline işaret ediyor aslında. Evet. Yine tam bir pazar ve tam bir gri hava albümüyle karşınızdayız. Sizlere Skinny Poppy'nin ilk iki albümünün toplaması olarak yayınlanan Bites and Remission albümüyle baş başa bırakıyorum. Unutmayın, bugün Nine Inch Nails veya Deftones gibi ekipler dinleyebiliyorsanız bunun tek sebebi neredeyse Skinny Poppy'nin varlığıdır. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle.

Yeah.

Yeah.

Me and my head or me and my body.

0: intimate annihilation of human faculties, whatever you might be inclined to suppose. There are no mere words asking the executioner to flay him alive. My eyes will seek out the mark.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.

0: Apa açık radyo.
1: Apa açık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apa açık.
0: Apa açık.
1: Apa açık.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Duygu Bosa teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

0: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Bu akşam sizleri alıyoruz 1986 yılının soğuk bir Ocak akşamına, Philadelphia'ya, küçük bir sahneye götürüyoruz. Chestnut Cabaret adlı bu mekanda 11 Ocak 1986 tarihinde verilen bir konserin kaydını dinleyeceğiz. The Allman Brothers Band kurucusu Greg Allman ve arkadaşlarının o gece çalıp kaydettiği ve yıllar sonra Greg Allman'ın kişisel arşivinde bulunan kayıtları bir ay önce yayınladı. Sovereign Records adlı plak şirketi ve biz de bu enfes konseri Greg Allman'ın ölümünün 10. yılında ve konserin 40. yılında dinlemiş olduk. Bu sayede Greg Allman blues, rock, jazz ve country çizgisinde aslında bir güney rock efsanesi, bir blues efsanesi. The Allman Brothers'ın kurucularından kardeşi Duane Allman öldükten sonra bu bayrağı tek başına taşıdı. Ve çok güçlü bir müzikal damar açtılar aslında, bir maden gibi ve o madenden birçok önemli müzisyen yükseldi. Bugün hala dinliyoruz. Fakat her dinlediğimizde her performans bize farklı bir keyif elbette veriyor. Açılışta dinlediğimiz Midnight Rider türlü çeşit versiyonuyla bugüne kadar dinlediğimiz meşhur bir Greg Allman şarkısıydı. Solo kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği diyelim ya da gruptan ayrı olarak listelere girdiği bir döneme denk geliyor bu albüm. Grupta da kendisine geçmişte de çalıştığı müzisyenler eşlik ediyor. Dan Toller, biraderi Frankie Toller, Tim Heading, Bruce Weibel ve Chess Trippie yer alıyor bu konserde. Bu akşam bu albüme kulak vereceğiz birlikte. Oldukça güçlü bir albüm olduğunu ifade edelim. Greg Allman ve klavyesinin kullanımı oldukça lezzetli. Yer yer Allman Brothers klasiklerine uğruyoruz. Yer yer blues standartlarının coverları yer alıyor. Ve tabii Greg Allman'ın solo işlerine de çalma listesinde yer vermişler. Tonu ise albümün biraz yayınlanmak üzere kaydedilmediği için çok gerçekçi olarak ulaşacak sizlere. En azından bana öyle geldi. Umarım siz de benimle aynı fikirde olursunuz dinledikten sonra. Greg Allman'ın geçtiğimiz ay yayınlanan konser albümünü dinleyeceğiz. Saatler 11'i vurarak Apaçık Radyo'da. Sarhoş atlar zamanı.
1: You people are as great as ever, I tell you.

Dangerous Danny Toe.

0: 40 yıl önce Philadelphia'da verilen muazzam bir konser, Greg Allman Band. 40 yıl sonra Greg Allman'ın kişisel kayıtlarından, kişisel arşivinden yayınlanan kayıtlarla bizlere ulaştı. Great as Ever Live in Philadelphia adlı albüm. Albümün neredeyse tamamını Sarhoş Atlar zamanına sıkıştırmayı başardık. Bir şarkı hariç, o da Queen of Hearts adlı Greg Allman solo işlerinden biriydi. Kapanışı ise I'm No Angel ile yapacağız. Bu da bir yıl sonra Greg Allman'ın listelere listelerde boy gösterecek olan hit şarkısı. Aslında 82 tarihli bir Bill Medley şarkısı. Righteous Brothers kaptanlarından Bill Medley'nin bu konserde ilk kez canlı olarak çalınmış ve kaydedilmiş. Biz de kapanışı I'm No Angel ile koyacağız. Ben Akif Burak Atlar, teknik masada Feryal Kabil, sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.
1: Thank you very much. We're gonna play a new song. We've been working on a record and we ought to have it out this year. This is called I'm No Angel.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Duygu Bosa teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine.
3: Ay.
2: Apaçık Radyo.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özcan Vardar ve Osman Öztürk'e teşekkür ederiz.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Bonsoir, bienvenue. C'est la première fois que je parle français pour une année et demie. Un peu dangereuse. Nous avons un nouveau album, oui, c'est ça? Fear of the Dark, oui. Cette chanson, c'est un peu différent pour nous de faire ce type de chanson, mais pour nous, c'est important parce qu'il il est une chanson qui est pour le cœur. L'amour, ce n'est pas seulement un homme fuck un ami. Ce n'est pas. L'amour, c'est plus en bas, dans la tête, dans le cœur, dans toute la forme. Wasting love.
1: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İksem Mahütun'a ben.
2: Merhaba, Uğur Çıkırıkçılı ben de.
1: Hepiniz hoş geldiniz yayına. Gece yasına kadar geçecek sürede zifiri şarkılar ve dakikalar başladı. Bir klasikle yaptık açılışı. Can I Play With Madness? Sen ama sever neden? Misin Uğur bu Iron Maiden parçasını?
2: Tabii severim.
1: Değil mi?
2: İlk dinlediğim diyemem ama ilk beşteki dinlediğim Iron Maiden parçası diye hatırlıyorum. Yani öyle bir şeyim vardı.
1: Evet.
2: Listem.
1: 80'lerin klasik repertuarından zaten ama bugüne de çok kuvvetli bir şekilde ulaşmış bir Iron Maiden parçası.
2: Şunu da söyleyeyim unutmadan. İlk izlediğim klipte Can I Play With Madness benim. Onun da öyle bir ayrı şey var.
1: Müthiş, evet. O klibi de hatırlamadan olmaz tabii. Bu akşam Zifir'de ve açılışta yer almasının sebebi bu efsanevi Iron Maiden parçasının ki bir konser versiyonu, canlı versiyonu dinledik. Vizyonda şu anda bir Iron Maiden belgeseli olması, Burning Ambition. Yani dünyayla neredeyse eş zamanlı diyebiliriz. Vizyon gördü Türkiye'de. Bu da çok hoş tabii ki. Genelde hani Avrupa'da ne oluyorsa olur biz de arkasından biraz bakıyor durumundayızdır. Bu sefer öyle olmadı. Evet, Türkiye'de çok yaygın bir şekilde vizyonda şu anda. Ve çok da uzun kalır mı vizyonda bunu da pek bilmiyorum ve zannetmiyorum da böyle olacağını. O yüzden Iron Maiden severlere bir sinyal mahiyetinde. Bunu çalalım dedik. Can I Play With Madness? Evet, Burning Ambition. Evet. 100 dakikalık bir belgesel. Biraz konuşalım mı?
2: Olur olur.
1: Üzerine. Evet. Sen de belki görürsün ilerleyen günlerde Almanya'da.
2: Evet, burada da galiba girdi paçayı takip edemedim son birkaç gündür. Tabii timeline'da oldukça fazla sayıda Iron Maiden röportajı ve galasına ait şeyler izledim.
1: Evet.
2: Ama şimdi hani Almanya'yı bilemedim ne zaman nerede olacak ama illa burada da vizyona girecektir yakında. Hani ben de evet, bir şekilde düşürüp gideceğim.
1: Evet, pek çok Iron Maiden belgeseli oldu yıllar içinde ama bu biraz da böyle 50. yıl kutlaması gibi Iron Maiden'ın bu şekilde de zaten 50 yıllık gidişatı ve macerayı anlatıyor. Burning Ambition çok zor bir işe kalkışıyor, onu söylemek lazım. Dile kolay yani neyin 50 yılını anlatabilirsiniz. Bu noktada tabii filmin tercihlerini vesaire filan uzun uzadıya konuşmak da lazım. Ama bu akşam Zifir'de bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Biz Cuma akşamı saat 6.30'da 8 arası yayınlanan Açık Dergi programında Vizyon'un girdiği ilk gün Doğu Yücel'le buluşup biraz aslında deşmeye çalıştık. Bu belgeseli Burning Ambition'ı daha önceki Iron Maiden belgesellerinden ayıran nedir? Doğu'nun da Doğu Yücel'in de güzel tespitleri oldu. Her şeyden evvel şeyin altının çizilmiş olması filmin en başında Thatcher dönemi bağlamının veriliyor oluşu. Mesela Steve Harris'in müzik kariyerinden önce bir çöpçü olması, grubun geri kalan üyelerinin işte maden işçileri ailelerinden geliyor oluşu gibi bir girizgahla zaten beni de çok yakaladı hakikaten belgesel. Ve daha sonra tüm dünyada nasıl bir etkisi olduğu farklı dönemlerde, mesela bir Lübnan'da iç savaş zamanında Iron Maiden'ın nasıl dinlendiği, Hindistan'da nasıl dinlendiği gibi bence çok ilginç meseleler vardı belgeselde. Dolayısıyla hani bu manada da bakmak iyi olur diye düşünüyorum. Bir de o süreçte de konuşmuştuk. Yani iyi bir sinemada, iyi bir ses sistemiyle bu belgeseli izlemek paha biçilmez oluyor. Biz de Kadıköy sinemasındaydık geçen salı akşamı. Doğu Yücel'in
2: full günü çekmiş.
1: Evet. Çok güzeldi. Full çekti salon. Kapalı bir etkinlikti, bir ön gösterimdi ama evet, heavy metal topluluğu, Iron Maiden severler zaten Türkiye'de şeyler yani, örgütlüler. Orayı doldurmuşlardı. Çok da kıymetli bir akşamdı hakikaten. Yani o konser hissiyatı, büyük ses sistemi, büyük hoparlörlerle ve monitörlerle çok kuvvetliydi hakikaten. Filmden herkes bir kere daha böyle iki müzik var, iki Iron Maiden var diye çıktı. O yüzden bu önümüzdeki birkaç günü fırsatınız varsa değerlendirin diyelim. Burning Ambition'ı sinemada izleyin diyorum ben şayet. Bu mesajım Almanya için de geçerli olur bu arada.
2: Eyvallah. Evet, dediğin gibi böyle belgeseller, müzik belgeselleri, hele ki metal belgeselleri çok uzun kalamıyor maalesef vizyonda. Çünkü Almanya'da Creator bile bazı şehirlerde birkaç gün kalmıştı. Türkiye'de de çok uzun olmayacağını düşünüyorum ben de. O yüzden fırsat olanlar bilet alıp koltuğa otursunlar sinemada.
1: Evet, bu arada belgeselin ismi de çok ilginç. Bir de ondan bahsedeyim, sonra playliste geçelim. Ben çok sıkı bir Iron Maiden'ci değilim doğruya doğru. Başka yere koyuyorum genellikle kendimi. Acaba ben mi anlamadım falan diye böyle bir konuşuyorduk aramızda da. Ben de birlikte birkaç anlamayan daha var. Bunu en iyisi Doğu'ya soralım dedik. Niye Burning Ambition? Bir yandan tabii evet, 50 yıllık bir hikayeyi anlatıyor işte. Halen yanmakta olan bir ateşi anlatıyor. Hem sahnede hem de izleyiciler tarafında, bu doğru. Fakat benim bilmediğim ama çok da makul olduğunu söyledi Doğu Yücel. Şöyle bir detay var. Burning Ambition, Iron Maiden'ın kaydettiği ilk parçanın ismiymiş. Ve daha sonra da herhangi bir albümde yer almayan bir parça. Bu önemli bir bilgi. Yani grubun ilk gününden bugüne ne yaptığını anlatan ve etrafında oluşan o alevi ateşi, yani dinleyiciyi de çok iyi gösteren bir belgeseli, harika seçilmiş bir isim. Dolayısıyla Burning Ambition'ın kaydına da bir yerden kulak atsın. Zifir dinleyicileri Iron Maiden'ın ilk kaydına. Bunu da bir not olarak iletmiş olayım. İstersen yoksa notun Iron Maiden faslını bu akşamlık kapayalım.
2: Yok, kapatabiliriz gerçekten. Belki ben de izledikten sonra ya da vizyondan kalktıktan sonra bir kritiğini de yapabiliriz.
1: Çok iyi olur.
2: Çünkü şimdi konuşmak artık spoiler vermeye de geçeceği için belki burada kesmek en makul olacak.
1: Evet, Can I Play With Madness açılışı yaptı. Şimdi bambaşka bir yere geçiyoruz.
2: Evet. Şimdi bambaşka bir yere geçiyoruz. Bambaşka topraklara. Azerbaycan'dan başlayıp İstanbul'da biten, sonra bir Azerbaycan'a tekrar İstanbul'a da devam eden, aslında Türkiye'deki dinleyicinin de metal, rock metal dinleyicisinin iyi de bildiği bir grup bence Yuhu gelecek. Azerice'de rüya anlamına geliyor Yuhu. Şimdi biraz okurken geçmişlerini bilerek de hem anlamı güzel hem de aslında İngilizce açısından da Yuhu gibi de tınlayabildiği için onu da seçtiklerini söylemişler. İlginç olmuş, 87'de başlayıp 2001'de biten kariyer yakın zamanda tekrardan böyle bir alevleniyor davulcularının harekete geçirmesiyle, yeni ekibi toplamasıyla çevresinde. İlk gruptan sadece davulcu var bildiğim kadarıyla. Onların hani klasik bilindik parçalarından birini seçtim. Tabii Hazer'in Sahilinde daha klasiktir ama beni sen düşündüren de ayrı güzel bir parçadır. Bir ilginç bir bilgi daha bu, araştırırken de okudum. Bir dönemde Serkan Civele'in de grupla da çalıştığını, hani belki kadroda vokale geçememiş ama yine de bir dönem beraber iş yapmayı düşündüklerini öğrendim ki o da ilginç ki o döneminde gerçekten Türkiye'deki en azından rock camiasında da bir ses getirmiş olan bir isimdi Serkan. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum ama eminim iyi şeyler yaptığına da eminim. Neyse, Yuhu ile devam edelim biz. Beni sen düşündüren, senin de ekleyeceğin bir şey varsa
1: Yok, hemen dinleyelim
2: dinleyelim.
1: bence Yu'ya,
2: Tamam.
1: kulak verelim.

0: Yuhu dinledik. Beni sensen düşündüren Hazar kıyılarından buraya Boğaziçi'ne uzanan bir ses ve sada. Hayli ilginç bir kayıttı bence o. 90'lardan değil mi bu ilk kayıtlardan biriydi?
1: Evet. İlk albümlerden biriydi.
0: Evet. U50'den ve Ada etiketiyle yayınlanmış kasetleri olduğunda hatırlatalım Yuhu'nun. Valla ben kafamda Iron Maiden Yuhu ilişkisini kurdum. Bakalım dinleyiciler de kurabildi mi? Yani ruh olarak o böyle hani şey nasıl diyeyim? Çekirdekle alakalı şeyler yani çünkü bunlar.
1: Evet.
0: İyi oldu, iyi geldi diye düşünüyorum. Şimdi bu çekirdek faslının çağrıştırdığı bir parça dinleteceğim ama coğrafyayı iyice değiştiriyoruz. İskoçya'ya gideceğiz. Yani teatralliğiyle bana bu playlistin bu noktasına yakışır gibi geldim. Knok Antursa isimli bir grup. 2006 yılında kurulmuşlar. Görece yeni bir ekip. Evet, black metal estetiği dahilinde pagan referansları bol ve epey. Şaşalı bir grup. Onlardan bir parça seçtim. İstersen playliste eksik kalmasın diye hızlıca geçelim. Eski dilleri
1: belki
0: kullanıyorlar.
1: Belki bir cümle bir şey ekleyeyim.
0: Tabii çok sevinirim.
1: Daha önceki programlarda Saor ya da Fuat çalmıştık yine o coğrafyadan. Yine belki o işte bölgelerden ve tarihten de beslenen bir grup. Ama daha çok bana göre epik, daha folk metal tarafında kalıyor sanatları.
0: Olabilir. Evet.
1: Ben işte ilk kez, hani şimdi sen seçtiğin zaman da grupla tanıştım. Türkiye'deki seyircinin de sevebileceği bir sound gibi geldi bana. Bizim dinleyicinin böyle melodik Black sularında yüzen gruplara da ayrı bir ilgisi de vardır. Bakalım dinleyicilerimiz de ne düşünecekler, ben de merak ediyorum.
0: Evet, hadi kulak verelim. Onlara bırakalım Fikri Knokan, Tursa'dan Amphir Liat Mor isimli kayıt şimdi zifirde.

0: Amphir Liat Mor İskoçyalı Knockan Tursa'dan son albümlerinden bir parçaydı. A Cry for the Slain isimli albümlerim benim de aslında bu yılın yeni üretimleri içerisinde denk gelmeme vesile oldum bu ekiple. Evet, Knockan Tursa. Bu parçada bu arada Amphir Liat Mor Büyük Gri Adam demekmiş. Bu da işte bir dağın bir tepesi. Öyle mitolojik bir damar duyduk. Bir icra Knockan Tursa'dan Zefir'de sizlere ulaştı.
1: Şimdi sırada da bir supergroup gelecek. Gerçekten de Mickey D, Andy LaRock, Pete Black, Hal Patino ve Nils Rue'dan oluşan bir gerçek anlamıyla supergroup.
0: Çok heyecan verici.
1: Ve hani supergroup bir parantez açıp belki hani 80'lerin King Diamond'ının da bir kopyası, yani belki King yok
0: vokal hariç,
1: kadroda
0: tabii
1: diyebiliriz,
0: ki.
1: Vokal hariç. Hani bir taraftan hani çok güzel iyi iki parça sundular şimdi. Ama insan düşünmeden de edemiyor. Niye niye tekrar yaptınız acaba? Ya da 80'leri o kadar mı özlem duyuyor? Grup elemanları da böyle bir dönüş yaptılar. Hiç yani biraz şaşırdım. Yani tabii şaşırtmıyor sound olarak da. Böyle bir ekipten daha da farklı, daha da ateşli bir proje yani çıkar diye düşünmüştüm. Ama çok lezzetli bir parça.
0: Kesinlikle.
1: Gypsy Tears. Bakalım yani albüm ne olacak, ne durumda olacak bilmiyorum ama Mickey D gerçekten Motorhead sonrası cayır cayır üretmeye devam ediyor. O bir kesin.
0: Evet, Andy LaRock taptığımız gitaristlerden birisi, o da burada.
1: Evet.
0: Al Pacino ile birlikte King Diamond'dan.
1: Sahnesi bir farklıdır gerçekten, o gitar çalışıyla, o vibe'ıyla. Çok izlemeye değer biri gerçekten, her seferinde aynı şeyi düşünüyorum.
0: Evet, vokalde de Nils K. Rue yer almakta. Lex Legion şimdi radyonuzda, Gypsy Tears.

0: Gypsy Tears dinledik. Lex Legion'dan bir parçaydı bu. Grubun ikinci yayınladığı parça oldu. 2020'de dünya turnesi de düşünüyorlarmış bu arada Uğur. Onu da söyleyeyim. Hani öyle bir iddialı süper grup olmaktan da gelen bir şey tabii ki. Yani zor King Diamond'dan ki herhangi bir King Diamond parçasından da ayrıştırmak ama şimdi gördüğüm Blabbermouth'ta bir şey olmuş. Yani iyi bir derleme var grupla ilgili. Ta 2008'den bu yana aslında düşünülen bir fikir olduğunu Andy LaRocque bahsetmiş bu arada. Evet, takıntılarımızın müziği diye de anlatıyor. Belki biraz açıklar bu durumu diye düşünüyorum.
1: Belki.
0: Şimdi yarım saati tamamladık. Klasikçiler, teşekkür ederiz bize dinlediğiniz için. Daha modern kısma geçiyoruz. Evet, 2000'ler sonrası damga vuran türler ağırlıklı şimdi. Kulağımızda evet. Olacak bu birkaç parça boyunca.
1: Bir ara ara yine çaldığımız bir ters metalcore, post-hardcore genre ve grupları. Ondan yine son dönemde kendinden söz ettiren bir grup gelecek. Atreyu, Orange County, Kaliforniyalı. Yani müzik tarzı olarak da hani metalcore, zaman zaman melodic death tanıları aldığımız işte post-hardcore ve alternative metal'ın özelliklerini de fazlasıyla gösteren bir grup. 1998 yılında kuruldu. Şöyle bir bakıyorum. 7 tane de albümleri var 2023'e kadar. Gerçekten de çok benzer tarzda zaman zaman biraz böyle mainstream'e de kayan özellikle de soslu albümler olsa da genelde belli bir tarzda devam ettiler çizgilerinde. Yani çok üzerinde düşünecek, konuşulacak bir şey, evet. Ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum ama zaten 2000 sonrası metal bizim sloganımızla çıktığımız için de yani olmazsa olmaz tabii parçalarından ki. Da biri format.
0: Evet, Atreyu, Break Me.

0: Break Me dinlettik sizlere. İsmiyle müsemma diyebiliriz herhalde Uğur. Atreyu'dan evet. Bir evet. Süper kayıt dağıttılar ortalığı gibi gözüküyor. Şimdi Fugitive var sırada.
1: Texas'tayız. Yine Amerika kıtasında. Şimdi dinlerken öyle ya yine böyle bir power trip geliyor kulağıma diye dinlediğim bir
0: doğru
1: grup.
0: Doğru bulmuşsun.
1: Tabii sonra bakınca kadroya yani Black Ibanez'in de olduğunu gitarlarda fark etti falan. Yani böyle bir nasıl karakterli bir iş yaptığını ya da müzik yaptığını da bence gösteren bir malzeme bu.
0: Kesinlikle.
1: Böyle trash'ten hardcore crossover'a uzanan bir yelpazede oldukça sıkı bir soundları var Fugitive'in.
0: Evet, yani eski trash seviyorsanız da trash seviyorsanız da size hitap ediyor. Ama bir yandan az evvelki janra ve şey o sulardaysanız da oradan da yakalıyor. Hardcore agresiflik zifirden eksik olmaz zaten. Buraya iyi gider diye düşündüm tam bu noktasına playlistim. Evet, Fugitive.
1: Dinleyelim.
0: Ne dinliyoruz? Blast Furnace.

0: Blast Furnace Fugitive'den dinledik. Müthiş kuvvetli bir parça. Geçen Mart sonu Nisan başı Texas'ta acayip etkinlikler olmuş, onu gördüm. Fugitive, High on Fire ve Obituary'nin bir araya geldiği bir mini festival.
1: Hadi ya.
0: Rüya gibi. Gerçekten gözüm açık giderim bunu. Bir şekilde dahil olmazsam bu işe diye düşünüyorum.
1: Ya bunu görmek lazım çünkü lafı ağzımdan aldın.
0: Değil mi?
1: Yani vokal. Şeyde vokal set Gilmore'un vokali o kadar contardı ki.
0: Acayip. Evet. Beni oradan yakaladı zaten bu parça.
1: Evet,
0: doğruya
1: aynen
0: doğru.
1: Bende.
0: Müthiş.
1: Ama yani fikir müthişmiş o beraber konser fikri. Perde arkasından hangisi söylese yersin yani. Bu otobüldüğün orayı.
0: Gerçekten öyle. Evet, devam ediyoruz. Şimdi böyle bir şeyi aldık. Ne denir? Adrenalin iyice yükseldi. Buna yarışır. Triptikon var sırada. Thomas Gabriel. Büyük usta. Kulaklarımızda olacak.
1: Ara ara çalmadan edemediğimiz usta.
0: İkinci kere çalıyoruz. Evet, ben de onu fark ettim. Bu parçaya çok tutuldum. O yüzden playlistin burası da iyidir diye düşündüm. Evet.
1: Hani 2010'ların önemli albümlerinden biri gerçekten.
0: Evet, katılıyorum. Hem şey açısından, etki ve kuvvet bakımından da bence çok iyi tercüman hallerimize. Lafı daha fazla uzatasım yok. Eğer senin ekleyeceğin bir şey varsa ekle, yoksa dinleyelim parçayı.
1: Yok, karanlık, depresyon gibi bir anlama da geliyor albümün ismi. Yani şey, sound'a da çok uyduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Dinleyelim bakalım.
0: Tree of Suffocating Souls.

0: Tree of Suffocating Souls, Triptiko'nun Melana Kasmata albümünden bizlere ulaştı. Evet, Thomas Gabriel'in karakteristik sesi. Vallahi evet, şey olarak da, üslup olarak da başka bir yerde duyulabilir şeyler değil bunlar. Hı-hı. Bence.
1: Hı.
0: Müthiş bir kayıt.
1: Şimdi Finlandiya'ya zıplıyoruz İsviçre'den. Beherit gelecek. Aslında ikinci dalga gruplarının ülkesindeki önemli temsillerinden biri Impaled, Nazarene ve Barathrum'la beraber. İlginç bir kariyerleri var. İlk böyle daha thrash janrlarında başlayıp oralarda yüzüp daha sonra bir ara böyle bir elektronik ambient sound'a da kayan, işte daha sonra da sona iki albümde daha oturan, daha black metal temelli, daha raw black metal temelli bir müzik yapıyorlar ki bazı parçalarda atmosferik temayı da yakalıyorsunuz. İsmi de Süryanice şeytan anlamına gelmekte Beherit'in. Bir terslik olmazsa da bir süre sonra ben de izleyeme fırsatı bulacağım Beyond the Gates'te.
0: Şahane.
1: Bu arada Inferno Festivali gözlemlerini de radyonun web sitesinde de bulabileceklerini dinleyicilerin söylemek isterim. Orada oraya ilişkin gözlemlerimi yazmıştım. Eğer hani bir terslik olmazsa da Beyond the Gates için de benzerini yapmayı düşünüyorum.
0: Bekliyoruz, evet.
1: Evet, Beherit'ten Alan Satan geliyor.
0: Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özcan Vardar ve Osman Öztürk'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
5: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
6: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Nothing except the sun.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.